Hürmetli radio dinleyiciler, vatan menin ailem programımızda da almıştıratımız qani. 5-nji sinfimizga kelgen uçurlar qarap baqsaq, kucha taksi qush kepsiz qarşalmız. Ateyinikiniz xayirlik bolsun, noyit yaxşımız bunu sözlep berdiniz, armağaysız degen uçurumuzni tapşırıp aldık. Sayfanın uçuru qarsaq, Sayule şimaldın janıbqı

Hürmetli radio oglucular, şunun bilen Vatan menin ailem programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyat köterengi ruh bilen bugünkü işlerinlağa atlan qaysılar. Saparınla köngüllük bir xatar bolsun, könlünlüğa ähmiyetlik ve mänlik ösün. Tehimi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, sılu şiting əbdisini çürülüp anlı qaysılar. Mən riyasatçı Taniyar Mahmud, növetçi muharir Murat Qopur.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, yaxşı mısınızlar? Ertigelli Haberler programımızın anlayışlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 17 günü. Cüme. Dehqanlar kalendarı boyunca 6 ayının 4 günü.
2: Abal, bu kitimki programımızın asası mezmalarını tanıştırımız.
1: Atanım Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komiteti yığını içip, başşuji Xi Jinping'nin mühim sözü, mühim yol yorukunun ruhunu öğrendi, zıçıllaştırdı. Hem de pen tekniki de yenilik yaratış, bihatar işlep çıkırış ve yezikliki yeza, dehkallar katarlı hizmetlerini muhakimi kıldı, orullaştırdı.
2: Çen Şavcan, doğru siyasi netice karşısına turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesi, mahsus temizde partiye dersi sözlüğünde, Baş Şuji Xi Jinping'in doğru siyasi netice karşısına turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki mühim bayanlarını çoğunkur ögünüp izcillaştırıp, cesaretlik, yaramlık bulup, sosyalistik zaman birleşken Şinjan kuruş gerek deb tekitledi.
1: Devletimizdeki tüncü bütün zincirlik yeşil töven karbonluk etilin kuruluşu korladı pütüp işgı kırıştırıldı.
2: Aldınkı 20 yılda Şinjan tömür yolu da toşulgan yolucu 25 milyon 900 min adım kitimden açtı.
1: 15. 5 yıl mezgili de Kaşgar vilayeti yok.

0: ya qilib jamiyat umumiyetining sijil muqim uzoqqicha muqim bo'lishini butun kuch bilan qo'g'dab jumhur millati o'rtaq gavdisi qurilishini puxta olg'a surib iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga tez turtki bo'lib xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilash salmog'ini zo'raytib janubiy shinjongdagi gavdilik masalalarini kuchni markazlashtirib hal qilib Bingtuan bilan yerlikning chunqur yugurma taraqqiyoti kuchab turtki bo'lib, har qaysi taraflarning qudratli berikmi kuchini mujassamlab, bosh shuji Si Jinping Shinjongga tuzib bergan ulug'vor planni har qadamda iz qoldirib, go'zal reallikka aylantirish kerak.
1: Chen Shaojang munolarni ta'kidladi. Si Jinping partiya qurilishi ideyasini astoyli o'g'inib izchillashtirib, partiyani umumgazlik qattiq idora qilish siyosiy mas'uliyatini qat'iy zimmiga kelib, partiyani boshqurish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat toptirishning Shinjong amaliyatini puxta olg'a surib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishni kuchli kafolatga ega qilish. Partiyaning siyosiy qurilishini bir tutash yetakchi qilishda chiqtirib, siyosiy hukm qilish iqtidori, siyosiy o'zlashtirish iqtidori, siyosiy ijro qilish iqtidorini oshirib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning siyosiy yo'lnishini to'g'irlash. Ideya qurilishini asos qilishda chiqtirib, Si Jinping yeng davr jo'nguchi sotsializm ideyasi orqali qalbni mujassamlash, ruhni tovlashda qilchi bo'shashmay chiqtirib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning ideya asosini puxtalash. Tashkilot qurilishini tirak qilishda chiqtirib, asosiy qatlam tashkilotni umumgazlik kuchli qilib qurib, sodiq Pak, mas'uliyatjon, yuqori sapolli kadrlar qo'shuvini barpo qilib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning tashkiliy asosini puxtalash. Stil qurilishini tutqu qilishda chiqtirib, mas'uliyatni ado qilish stilini yaxshilab, mulozamat stilini a'lolashtirib, turmush stili yetildirib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning stil to'smisini puxtalash. Intizom qurilishini o'tkir qurol qilishda chiqtirib, nazorat qilish, intizom ijro qilishni kuchaytirib, chiriklashishga petin olmaydigan, chiriklashalmaydigan, chiriklashishni o'ylamaydigan bo'lishni bir gavdalashtirib olg'a surib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning intizom qizil chiziqini puxta saqlash. Tuzum qurilishini kafolat qilishda chiqtirib, huquq yurgizishga chaq qo'yish, nazorat qilish sistemasi barpo qilib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning uzoq unumlik mexanizmini takomillashtirish kerak. Tianshanli, Zhang Yingchun, Yusufjon Mamat, Elzot Ahmadjon, Qodin Kabin, Wang Lin, Li Gang, Wang Gang, Qaysar Abdikerim. Abdonim rayonlik xalq qurultoyi doimiy komiteti, xalq hukumati, siyosiy kengash, Bingtuan rahbarlik bansining a'zolari, Abdonim rayonlik sot mahkamasi, taftish mahkamasidagi asosiy mas'ul yo'ldoshlar, Abdonim rayonining o'rinlari, korxonalari va markazning Shinjongda turishlik o'rinlari, korxonalardagi mas'ul yo'ldoshlar, Abdonim rayonlik to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasi xizmati maxsus guruhi va haydakchilik guruhidagi munosabatlik yo'ldoshlar asosliq yig'in maydonida yig'inga qatnashdi. Har qaysi viloyat oblast shaharlar, nohiya shahar rayonlar, Bingtuan organi va har qaysi shi shaharlar, tuan maydonlarda sho'b yig'in maydoni ta'sis qilindi.
0: Stansiyamiz xabari. Jungu Nefit Tabi Gaz Gurohi, Maytag Nefit Ximiya Sanayet Şirketinin tarım yılığa 1 milyon 200 bin tonna etilin işlep çıkırış, işkinci kararlık türü emde yürüşlük yeşil döven karbonluk ülgü türü kuruluşu tünü gün. Riyasetçinin Jungu Nefit Tabi Gaz Gurohi, Maytag Nefit Ximiya Sanayet Şirketinin tarım yılığa 1 milyon 200 bin tonna etilin işlep çıkırış işkinci kararlılık kuruluşta püskürlerinin sınaşının bir kıtımdıla muvaffakiyetlik bolganlığını cakarlayman deb ilan kılışı bilen işe kiriştirilip, memleket boyunca tunci, bütün zencirlik, yeşil, töven karbonluk etilin işlep çıkırış kuruluşa aylandı. Tünü gün, seher saat 4:58 ötkende, layakatlik yetilinin oğuşluk işlep çıkırılışı gəgişib, Jungu Nefit Tabi Gaz Gurohi, Maytag Nefit Ximiya Şirketinin tarım, yılığa 1 milyon 200 bin tonlu yetilin işlep çıkırıştiki, işkinci kararlık yetilin əm yürüşlik, yeşil, tövən karbonluk ülgü görüstüş kuruluşu rəsmi fütüb işgə kiriştirildi. Bu kuruluş Korla, Şanghu, Çerçi, Yukri, yeni teknikilik kesipler tarakiyat rayonu'na caylaşkan. Tarım neftliki de yorukluk volt elektristansı kurulugan bolup, çıkargan yeşil tok bu kuruluşunu bir vasıta təmilleydi. Kuruluşta devlet içi de tuncu icat kılıngan adettin taşkırı, tövən kuyukluktaki karbon töt oksidini bir gavdilaştırıp, maşinide yığış teknikisi kullanılıp, əslide 60 frağı koyup birilgen adettin taşkırı tövən kuyukluktaki parçalaş piçidin çıkan stüftek içindeki karbon töt oksidini erkeçten yığış yolu koyulup, yeşil tokunu bir vasıta ulaş, karbonlu yığış, kök hidrogen, kök amiyak, yeşil kimyevi oğut birleşken bütün zencirlik töven karbonluk, yapık alkılık teknik sistemisi berpa kılınıp, karbon töt oksidi koşumcu mesulat hidrogen gazını pütülle yığılıp kaytı paydalını şıkaşır oldu. Kuruluşun iş başlaş, üskün sınaş kumandarlık iştabi, işlep çıkırış 6. bölümünün muavun grubu başlıkı Sun Xiang ahval tonuşturup mındak dedi. Yetilin işlep çıkırış yer yanında çıkan gereksiz gazdın hidrogen gazını yukur ünümde ayırıp, sintetik amiyak işlep çıkırdıgan ham materyal hidrogen'ı yeriştik. Andın stütek terkibideki karbon töt oksidini toplap, bunu oraya materyalı kılıp, amiyak biriktiriş üner seneti de devlet işçi de en ilgar seviyeni şıkaşırdık. Onun en çok alaydiliki gereksiz nersini göherge aylandırış. Kuruluş ışkı kırıştırılıyan dinkin, yılda tahminen 1 milyon 370 bin tonna karbon töt oksidini az çıkırış mölçerlendi. Bu yeniden 5 milyon 480 bin mu ormanlık berpa kılgangı beraber. Bayınğulun Moğul Abdunum Oblaslık Tarakiyat ve Islahat Komitetinin müdiri Liu Chang muhbirga. Kuruluş işlep çıkırışkı kırıştırılıyan dinkin, Cenubi Şincan'ın Ali Poli Olifin, Birikmi kauçuk katarlık yeni materyal kesiflerdeki boşluğunu doldurduğallıkını eğitimindak dedi. Tör pitip işe kiriştirilgenden ikin, Şincan'ın turubo materyali, solyo kesbinin tarakiyatını yeterli ham materyal bilen teminlepli kalmay, eğitilin kesbinin EVE katarlık, kimya sanayeti yeni materyali kesbiki karab tarakiy kılışıga, Şincan kimya sanayetinin yokru süpetlik tarakiy kılışıgı türütki bolup, Şincan, bütün memleketinin energiya baylığı stratejiyelik kapalet bazısı berpa kılışı küç koşudu. Bu tür bütün memleket sanayiti, bolup mu kimya sanayitinin yeşil, töven karbonluk terakiyatını köpe etkili, umumlaştırgıl bulunduğun emeli örnekki iyi kıldı.
1: Stansımız haberi. Bu yılın aldınki 20'de Şincan tömür yolu da toşulgan yolucu 25 milyon 906 900 adam kitim giydip, buldur kuşu mezgildikiden 1.38% taştı. Ürümcü vokzali her günü nurgun yolucunu kütü aladı. Şincan'daki tömür yol tarmakları yolucular poyusunun katnaş endiyesi üzlüksüz yenlik yaratıp ve elalaştırıp, yolucularının seferge çıkış ihtiyacını bütün küçübülen kandırdı. Növette, Şincan içinde katnaydıgan ve Şincan'ı kırıp çıkıdıgan yolucular poyesi 86 cübke. Bunun içi de Ürümcü'den Korla, Gulca, Karmay, Bordla katarlık asaslık tügün şehirler ara bevasta katnaydıgan poyesi 8 cübke yetti. Şincan'daki tömür yol tarmakları bu yıl yine Korlu Çağlık Arlıkı'da katnaydıgan Gülünüş namlık ok poyesi grupsını yolu saldı. Hem de Kaşgar Çıngdu Gerbi Vokzali, Ürümcü Nençan, Ürümçi, Ömi, Şi'en yolucular poyuzlarının derecesini östürüp, yürüyüş vaxtını zor derecede kıskarttı. Ürümçi vokzali yolucu Toşu Seyhi'nin nöbetçi kadimi Can Jin, ahval tonuşturup mındak dedi. Aldınki 20 yılda Ürümçi vokzalda toşulgan yolucu 9 milyon 337 700 adam kitimi yetti. Ürümçi, Şi'en, Ki, 366. kitimlik yolucular poyuzunu Ürümçi, Şi'en, Zi 66. kitimlik yolucular poyuzu özgertip, sefer vaxtını 5 saat 48 minut kıskarttık. Bu yıl kırgen nümgen Şincan'daki sayahat menzir noktalarının hayatı kişi urgup, bayram dem iliş güllerde seferge çıkıdığan sayahatçılar köpeyip, Şincan işçi de hem de Şincan kırıp çıkıdığan kişilerinin göğüt giliş canlıqı sıcıl köpeyip, tömür yol transportini ayıqı üzülmeydiğen sayahatçılar ikime bilen təmirledi. Tömür yol tarmaqları dem iliş gülleri yolucu besk məzgildiki yürüş xəritisi asasda toşuş küçünü kündü callıq tənşəb və təqsimləb yolucuları poizini pələn pəysiman köpəytdi. Həm də

0: Tekşürülgen Çigrad'ın kırgen çıkalla 1200 adam kıytımdın. Avtomobil 240 avtomobil kıytımdın köprak yetip, işkütürlük yadroluk görsat küşünün her işkilisi de portun bu yıl kırgenin bu yankı en yukarı rekord yanılandı. Jiminay porti yük tekşürüş yolu da yezikli koşumcu mahsulatları ve kündülük türlük malla lık kaçlanan eğir tipki yük avtomobilleri tertiplik ölçüre tuturup öttü. Yolucularını tekşürüş zalıda çigradın kırıdığan çıkılığan yolucular köp bulup, ularının köpünsi yazlık tatilinin paylanıp, ailesikler bilen seferge çıkan sayacılar idi. Yolucu Arlan Alip mundak dedi. Bunca köp adem varlıkını oylap bakmap diken ben. Lekin tam ucundun ötü süreydi tesavvurum dikidin köp diyesken, tuyğum nait yakışı buldu. Jiminay çigradın kırış çıkış çigra müdafiye tekşürüş punkti tam ucundun ötküzüşünü aldın kelişiş, vaktini tanışıp tekşürüp ötküzüş katarlık kolay tedbirlerini omum gözlük yolu koyup, yeni yezikli koşumcu mahsulatları, koşulma kımmet yukarı, vakit çekilmiz ba mallarga yeşil yol içip berip, kelgen aman tekşürüş, tez tekşürüp derhal ötküzüşünü şıkaşırdı. Yolucu ve yük dağ tekşürüşünün yukarı pelli mezgeliği karda tamujundun ötküzüş tertibini alalaştırıp, yolucularının umum gözlük tekşürüşünü kütüş vaxtını zor derecede kıskarttı. Jiminay Çigradın kırış çıkış Çigra Müdafiye Tekşürüş Punkti Vazife icra kılış birinci etirdinin muavın başlığı Arna Jigir mundaq dedi. Yolucu ve yük dağ ekiminin besik mezgeli de biz yukarı pelle vazife icra kılış layihasını tesini kozgatıp, sakçı küçünü ilmi tanışıp, taksimlep, yolunun toluk içilip, yukarı ünümlük yürüşüge aqiqi kapalatlı kıldı. Vazife icra kılvatkan barlıq halıq sakçıları iş orında çıntırıp, her bir yolucunun tam ucundan raban ötüşüge bütün küş bilen kapalatlı kıldı.
1: Stansımız muhbiri Gavman Koyu haber kıldı. Şunfun təminləş zənciri aqıl əşya obrot vaxtçı türüdə tünü gün Ürümçi yukarı yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu da kuruluş başlandı. Şunfun təminləş zənciri aqıl əşya obrot vaxtçı türü Şincanın zamanı bir əşya obrot sistemisi kuruluşunun mühim tayanç noktası bulub, 2029-ci ili 8-ci ayda bütüb işgi kiriştürüş mölçərləndi. Törüp bütkendin kiin yılga yığıp tarqıtılıdığan mal miktarı 250 milyonu yetip, mıngdın artıq kişinin işgı orılışıgı türtüke bolıdı. Şincan Şunfın Tez Toşuş Çeklik Şirketinin baş direktörü Yan Bausay, Bağçı rayonu akıllaşkan, rakamlaşkan ticaretini yadır okulup, yollanmalarının ayrılış ünümünü yanımı östürdüğallıkını tonuşturup mıdak dedi. Köre sezimi arkalık farklandırış ve çoğun sallık malumat arkalık adem, abdombil, yük meydani, ekli iktidarlık ayrış, soğuk zancırını başkuruş tızgirleşine her vakit yakışı başkurgalı. Yani pütkül akıl saklaş ambırımızını, umumiyüzlük torugu çıkarıp pütkül bağçı rayonunu her vakit nazaret kılış tızgirleş imkaniyeti iyi kılıp, hem inçkileştirip başkurgalı, hem ticaret çıkımımızını ünümlük dövelletkeli bulup. Ürümçi, yukarı yeni teknikilik kesipler terakiyat rayonu, yeni şehir rayonu Soğudu İşleri İdarisi'nin muavın başlığı Canlun. Bu tür pütken dinkin, aviasiya yük transportu boyunca yığış, tarıqtış ünümünü yanımı östürüp, Ürümçinin garip geçibitilgen eşya obrı tügini boluştu ki, yadroluk rekabet küçünü sıcıl küçeyti dağalıqını tonuşturup mandak dedi. Törü pütkendin kin, Şincan'ın özgeç yezgilik mesulatlarının tordu setilişini tez bölüp tarqıtıdığan yeşil yol bilen təminleydu. Otrasiyadaki 5 devletki yüzlengen çigra alıqıgan eşya obrot çoğun yolu tutaştırılıp, Şucaydaki elektronluk soda, yasımıçılık, çigra alıqıgan import-export karxanları bir punkit şekildeki universal təminle zenciri mulazımıtı bilen təminlenip, Erkin Soğudu Sınak rayonunun sırtkı yüzlengen ıhtısadığa yeni kuvvet koşuludu.
0: Stansımız haberi. Bengtuendiki orla bu yıl kırgenli müyan yukarı süpetlik toluk işgı orullaştırışını şıkaşırışını nişan kılıp, işgı orullaştırı süpüsü kuruş, kesbi maharet boyunca tərbiyeleşini kanat yaydırış katarlıq şekillerde, noktalık kişiler topunun işgı orullaşı, yeglik tiklişigi yardan berip, xalq durmuşuq dairi əməli işlerini çin kalıp, çin yesiyat bilen yaxşı işledi. Tianfu yaşanğanı kütünüş mülazımeti çeklik mesuliyet şirketi yakında. Her biler boz

0: Ha bir xil adam özünü bir qalıq capat atmaq adamı çox ha capat atmağa oxşayım deyib oylu olsun bu meydanda. De. Capat atdan deyib.
1: Dörünüz yetti de yaxşı mı?
0: Yaxşı. Ya.
1: Başlandı
0: Başlandı
1: yıldırımızı
0: başlandı yoldurunuzdu biz
1: emrah.
0: Emrah.
1: Ben mi anlatayım mı o şeker?
0: Rahmet
1: Yemişler
0: rahmet.
1: üstü açka hiç karlığında kestiler işte. Evet, tren ekran radyonu. Kaçan başına da takazza bu kınan. Abi başlandı yıldırımızı düzen hayat programı.
0: Buldu. Sen de kevezik ki o diğerinde mi kağı çok teşvik param da? Kızlık işe kırın. Kağı var o.
2: Ha.
0: Hazır mı? Yetizlikte kevezki su içi batıma dedi. Bu kevezki su içi diye mi çıkıyor? Ameliyatı da kasayı şu. Acı güvenzelilerle mi yerlip gitmişse, suyu buraya su içi gitmişse. Bir tal kevgen açayım. Daha açıdı o kırın. Boldu ya. Oturdu manca saatin ki illa maşan
2: edin. Maşan sonunda asa diyen bile şey olsun asa dem dut.
0: Oy asan yüz de bak son. Hazır şu bomaga yer ne modisiniz?
2: Deparan saatte mi takı?
0: Bomaga yer ne modisiniz? Kağa. Yani gönzün çokup kişi ütüdük edin. Aşan ulaydıgan gepen. Çünkü gönzü ulap. Hazır su et şu gönzü ulaş. Ceryan et şu su et ceryan.
2: Kılıksa çoğun kağa neymken o kağa.
0: Usap gelse teki bir et edin de musun içsin de bir yer yok. Sulanıcı. Dün de cavurlağa. Sulanı koyup un içmeye aç. Gönzün teş pişirdik. Tas tas teş.
2: Şunu oğlan o yüzde bir su tepip içken de hoşu gitirken de hemse o teyyan içmeyim de.
0: He o kızlık neyse.
2: Abdurrahim efendim de uçurdu ama yaşlar yolu koşuyorsun işte şunu da aramayken de. İçken doktor hanı alır maşallah beş çıktıydı. Mihrayına uçur ya.
0: Xiaomi
1: uçurdu.
0: Yaxşı yaxşı. Böyle. He makul. Biz bekle erzan bekle erzan söhbet kiçe kilivalımız yaman çakkan dep nim dedi kan doğa seher bul çıkıp gel gipin okulun mu kan yeni yeşil bir 15 yaş çoğunsu tek mi okulun mu gipin
2: şunda çok kurmenlik yakın yeri karvay mı hizmet tutudu mu deme şu lan daha karapaksam şu hizmet kovatkan da akıllıdı karvay mı
0: hem de bop de
2: he
0: işte ne ooo bekal yügen keç kiçe
2: uyar bir yerde
0: Korkunan yap.
2: Bunun işini kılıp, dana aylık özünün işini ne edil kılıp aşı.
0: O korkunan yap işte, bir kaya yürüat kıldı ki, ne vakkaya, bir şekil oldu mu ki?
1: Hazır, tiş atmaydı o hazır. Ma çerezle, giyen iki yönü yöre bağın ikin. Ma tipi kunak verirken, kunak sükürü sel ışık kağı, kuzgulla, tişer fark edip, as. Onu ma makatın suku yap, uğlap, tırtrak, soğan, emni tiş taşmaydı kan boldu ya hazır emdi. Ma zira atlarsa yoğunu bağın ikin. Ha bu soğuk yesme anca tasma anas, oyma anas.
0: Ha. Asa ne?
2: Hani aldınız mı? Biz oyma anas deyip şunu deydim.
0: Asan bombayı hazır kışla. Biz aynı vakitte su tutka vakti da.
2: İlk keçip.
0: Alkınımızı tutup. Kırsılıp.
2: Ha.
0: Kırsılıp.
2: Su keçip, erik içip.
0: Tomu tutup. Ha. Erik digenini utap. Onun dinkin başlam digenini itip. Ha. Gümp. Güp çepip ketmen degen ne? Mandaş kaç açtı.
2: Degen aş tanı yoruması çıkıp gelsek ay 20 kişi geç su tutattı. Bu başına gel.
0: Bu sunun ip git bağını. Koşulların yerine kir git bağını çıkılıp.
2: İştanı puşka kıçı türüp
0: aşağıda. Türüp su keçip aşağıda.
2: İşki put degen ağırıp aşı kükürep de gidek öp git etti hem dak. Köpüp suda.
0: Onun ostik burunço, bak ip geçitçi.
2: Olsa kaç tepçi.
0: Bulup mu şu şorluk, şorluklarla, şorluk yelenin küsüyü ip geçitken bolsa. A ip geçken yani itip oğulunmayız cüme açtık.
2: Aşınçilik derecede
0: hem de. Çaşkan diken bizim açıp başlamının teşi bitip. Nereden çıkartken okumaksızdan buraya su çıkıdı o şıkılıp. Töpsü çıkıp destep. Açtık edildiğin gitti. Hazır ki bu balla asan su açıdı.
2: Test devatmam da asan memnun.
0: Ne de test.
2: Alijan'ın uçuğuna karsak mı? Doğmayı koyan ha? Yüzyıngay... Yüzyıngay gittin mi? Honsan terep karap mağın yolun işte ha? Honsan terepke 200 metre kalan ya da işki maşını şu... Azraq kurcan sebeplik şey tuktap kalan fal bakken şu olmuş yol bekle usulup gitti deydi cuma mı?
0: Oldu rahmet. İkinci oturdun ki aldı mı yollar avanken diye uçuğunu seher bul bul evet tuttu. Oldu.
2: Anda yine... Arzu uçuğunuz tapçırıp aldı. Koşuldunuz mu şu şekil bu içe uçur yolu sonuz programımız katmaşsanız tamamen buludu cuma.
0: Ayır durun kumanka yolun işte maşallah ki sel tosluş bakken diye uçuğunu Cemile yedin evet tuttu. Ne edin? Müşü garbayla markalık mandınız mı? Şimdi gün iş kılıp tosuluşunun nimiş geldiğini ben yeni bir
2: kettim. Çok kıldınız mı?
0: Şu hazırlık kayıtı bu ağırlıkta yol tosuluş yer yendi ki. Şu ancak tosuluş ne var?
2: Şundan
0: saat neçi dedin? Кеш саат 12-де.
2: 12-де.
0: Сиз кандай билдиңиз? Сизм тусулдуңузбу?
2: Жок.
0: Ажап жакшы. Ма кийини алдым, ма.
2: Ха, иншалла.
0: Ма Сартам Кроранның алды тусулмагансыз?
2: Жок, тусулмадым.
0: На Сартам Кроранның алдыда караңызда. Эсле ма бу итбак юлу келдиган адам.
2: Ашты тусул кип тикен.
0: Карсам хошун коярдың
2: алды. Мен дигенде вакытлар пияда маңмам да.
0: Мен деп берей, ма иштин кызыклыгына. Хошун коярдың алды билан удулмаңып, итбак юлу менен мындай керек деп кылсам. Uyol tosu gittin ha. Akıllıklığım tuttu dana benimki. Tokta. Dava yolu ulanlı men yapılan mı? Dağlı yuvarız efendim ki ma aldı dük ma takoç ulan mı? Dağ men yapılan deptim oylap demedin ha. Şunla hınçağını aldı dük yolu ulanlı. Aşı odalı men yapıp saptım eşkılıp. Hınçağını aldı dün dava yolu kırgıç ha. Bir tosulduk. Aşı dava yolu çüş boğa yedin. Aa o. Şiyunun ki aldı bir boğa ha.
2: Bir tosulduk.
0: Bir yarım saat deyiz.
2: O maşını taşlap koyup mansınızın 5 minit kektirdiğin yolu diye aslıyor he?
0: Taşlap koyup olmayı dedi.
2: Bulmuşsa.
0: Şundak mı yankı etken gel.
2: Hoyum cepatı atıp siz o taşlap koyup.
0: Şundak mı işkılıp. Aşı.
2: He.
0: Öldükler yeni bir batı. Ahır dedi o. Yeni azırak tosulgan basınız memle uğruştunuz he. Birinin bir kılıp. Dap dap he. Dap öyle dedi.
2: Kim kimle uğruşuydu? Siz neymiş uğruşçısınız? Bir kızık kına. Yol tosulgan. Öldükler uğruşçısı oldu. On şap maşını meydi yemeği bir kadar ma yolu kırdınız. Aşı yoldu. Meneği versek azırak için öyle bir yapıldı kan değil mi? Ayak mı yapıp, mayak mı yapıp, kalan yapıp yolu izgertip dap da. Tılısı oldu sizin de.
0: Kedonuz mu ama su açıdığın nesil ne? Man mı dağla içip bir koysu buldu, itip bir koysu buldu karar. Muş dağla
2: açıdığın. Ondan ki capaz kaya dukette şunu kadar şey olsun.
0: Ya muşun, muşu keygüvenin bir içip bir iç şu capaz su.
2: Capaz su mu? He. Oho, çık capat atı itip siler cümü.
0: Oha, şu
2: kandam. Aslında öyde oturup başka sana buldu yazar.
0: Öyde oturup başka oturdu ki, kayış gün akam kaptı ki, bir şey oturup. Oğuta ben uğutu yürüyte deydi o.
2: He.
0: Sen kadar uğutu yürüse. He he. Telefonda deydi o. Telefonu kadar uğutu yürüse. Sen kara he, deplen bunda. Ma itizga, ma itizga, ma itizga manç kilodan mansun. Ma itizga manç kilodan mansun. Ma itizga manç kilodan mansun da buyruk etken. Oy buyruk uca aa itizga kege içilip aş manç kilodan uğut mağdı ke karan mutlaka fiskence ma. Bu kandak yapı kette deyim hemen. Şu akamla oltağı usup tep koydum. Biz aynı vakitte mi şu 50 kiloluk oryanı mürümüzge atıp itizgnik akırdım makırı tuşup.
2: Bir sıkım, bir sıkım.
0: Bir telengeyi aşı uğutunu ilip, onun iki müda çeçip, müştah bir et dok. Sılı hazır, belki yakışken sile, dertep koydum akamga.
2: Şu taz işleydi ama kıttım sayıydı, yürerleydi de hem de oturup, aya girip, maya girip, ma uğuturup koy, ay su yürüp koy, hazır kolay yok gitip tücümü.
0: Hazır, ben bu telefonda da suğurma edeydim hakikaten o zaman. Hazır al, pul kaçtap, özgert koysak, telefonda lan bütün yerin hamisinin suğurma etkili buldu dedi.
2: Aras, hazır seplimle hakikaten. Terakiyat hem de kıl ilgarı bu gidip ucumu nurgun sağa nurgun daha karapaksak. Otan şehir Beycan yolları şunun da revan diken uçurun tapşırıp aldık. Rahmet sizge acımın.
0: Nurgun anlaşılırımız bilmeydi maa işin
2: ki. Tapşırıp aldık Aras. Bilmezdi ki
0: mümkün mü ya? Mesela sizin tüccüketimi alın kansız Azer.
2: Ben anlığan onu.
0: Vay men anlığan deyip koyuyorsunuz bolup diye asla.
2: Ya anlığan tutsam.
0: Vay işki diyeyim buraya kesin babam değil mi? Mesela siz navadı bir şehirlik bir kız var oğlan mısınız? He uçurca rast mı? Dengen çaktı. He ben rast dep dep desem anda kızım anda bu. Siz he şu açtık. He açtık oldu şu.
2: Oyvakkan dep otasınız da.
0: Aaa. Ya min almıştır gittin ya sizin almıştır gittin ile şıkkın. Bunlar bombadı bu. Gülkep ulan maşı.
2: Kızı bahan tapmağın mı? Ben siz şimdilik tep koy.
0: Ya makul. Makul.
2: Bu şey yekanın asasıq merkezlik yolları şunda ravan degen uçurun badam taksi evetip dur rahmet.
0: Siz üçünü mü okumaydıgan mı da nazuk kızlardın mı da boğan bozunuz əsli. Qabdurim ca. Makul makul boldu rahmet.
2: Atan dağğul olu demdi.
0: Hazır.
2: Cemile yiydi oma garbi aylanmadın mangan. Nimdeydi? Ayrı durum ku mangan yolun işte maşallah selcek tosluşpa men garbi aylanmadın mangan ayrı durum o manganla. Sel buldurak mansanla ola diken cümü ma yolla adaptım o bulla köp deydi cümü Cemile.
0: Yelkenin asaslık, merkezlik yolları şunda ravan diye avçanın badam taksiye verdi. Abdülkir efendim.
2: Ona esli ben mi şunda deydi biz öyle ki akli iktidarlık su kaygan uğruntu vattımız su çıkıp kesila şu mesela su çıkıp kesila optimatik kaldı itilip kalıdı deydi.
0: Onun kallamda ötmedi mi? Mesela turbunu açsak mı su çiketi de o itli kaskanda oldu. Abdülkerim Can. Yalık
1: avru sen gülü kocan karpaylarını duyacağım ben. Kerbi karmayan kusurları maşını çalışıyorum.
0: Makul.
2: Gül kamerindeydi.
0: Turguncam gel.
2: Vay o şunda omdan boptu cümü. Gazap omdan boptu. Akşam ben maşaya tosluk kılıp yığılıp etkili taslı kağıt uçuracağım digen yolda. Uyuşur canım aşağı tosulup durgunun anlap akşam kapılığım hem de hoşallık aylandı cümü. Nimde kızık uhuhu de magül kardeşinden hoşu getirdi. O bir adam sizinle ten tosulup kas hoşun sizken de demek hem siz akırıp kasınız. He?
0: Ajmino yenimde sol taraf en sol taraf çatık yoldu mangan. Kayın doltağın Ferida ile tohtuma gepliş. Gepliş mangan sızma.
2: Ya maşinayı dapdı Gülkamer özü maşinayı
0: dapdı. Ya şu maşinayı dirgen kız valla şu. Kayın doltağın
2: oğlan. Hemiz kıl hoşal tosulup sızı babamsa.
0: Yaman hoşal toşuldu. Nimi hoş oldu kandım onu hiç kimse dep tıkı ben.
2: Ben demiş hoşal olamayım ben de buna kardınız mı? Şunun da hoşal toşulup tıbı mısa?
0: Turunca.
3: Fidasyonun aldığı yolla revan çekme.
0: Ya.
3: Mesela atan tutunuz mu?
0: Abda siz ço.
3: Kızımın kapısı mı?
0: Ya yapşı.
3: Abay bir yapama yaman sizin kendi. Şıkkanlı fışkak kıştırıp diye kamda gelip yükseldim tasarlı altı. Bakaya sabır kılamadım hiç etmeye.
2: Kim dedi?
0: İşte anne puşka kıştırıp dedi. Siz aşta dediniz.
2: Ha işte dedi.
0: İşte anne tızgıştırıp dedi. İşte anne
2: tızgıştırıp he.
0: Puşka kıştırıp dedi.
2: Tızgıştırıp demek istedim
0: he. He puşka kılın.
2: He. İşte anne tızgıştırıp
0: he. He aşta demek
2: istedim. İşte anne puşka kıştırıp. Puşka kılın tızgıştırıp he.
0: Puşkağın
2: tızgıştırıp deyimiz doğru.
0: Onda demekse tızını puşkağıştırıp deyip bunu atayız siz.
2: Ya puşkağın tızgıştırıp deyimiz doğru aşını deyimiz.
0: Siz ne puşkağıştırırsınız?
2: Ya bu biz unutuldur koyduğunuz cümle ben neyim diginim ne?
0: Tızını puşkağıştırıp deyip bunu ne ki?
2: Onda sen miydi? Zilay kız şunu ola akşam aşağıya tosulup durup kaldı o. Yolunu hata tallı baptıken ben bu şeyde
0: şunu da. Oy sizin aşağıya değil mi?
2: Oy hem bana tosulup gelip şeyde şunu tosulup gitip de o yola.
0: Tut bekçek.
1: Tamam 174 yol kavrayım asam sancı. Beşinci örüp karatmanganına için sadece geldim.
2: Makul buldu, rahmet. Sünü Yemra yolu, aerodrom tez süratlik yolu. Tez süratlik yol asıdaki kızıl çırak taptım o bulla. Bek göğüp dünya uçurun ne sayfa eve atıp duyucu mu? Rahmet sizge sayfa.
0: Evet, ma şahı ürümçü kaptı ki uçurun anlayla sen. Tüzgün tolı gelip görüşmendik de bu. Adam aldıraş baktı da.
1: Ama uçurda kutunu olsun korkudukken biz. Resmi işlendim bence mi ama hazır okurken ayalanmasın bulup mu? Dünya boyunca bütün memleket mesela birinci kez korkusun.
0: Ya işte kan.
1: Önce örümcek geldim o çocuğa çıktım. Ben bak ruhsat çıktım. Ruhsat sorup çıktım ya bir at çıktım. Öyküvenim de. Tamam yeşil düşen yukarı yaptığınızı var. Otomdan kalkıp çıkmadan sonra. Allah'ım şımaydan bak. Yani üstün şık uluğu giderken kulakını sözüp ayırtın.
0: Evet şu.
2: Görüpsiz o kay akşam ne tosluk kayalar turup kağınlay.
0: Oğlum ne?
2: Kanda öyük vaxtı da kaytalaydı. O 12 kokuç beycan vaxtı 12 kokuç koyucu da yürüp aşı öyü kilenme yürge adem.
0: Tosluk kalsa?
2: He.
1: Bu yalnızdan ula kumkadın sırada ravaş yer işen
0: Makul buldu rahmet. Minum bu toğlan günümünü ötküzüp besenle he. Ah aşık günü bir anlıkçımızdan toğlan günü ötküzüp besen. Buptu meyli hepte de bir anlıkçımızdan toğlan günü ötküzüp besek buldu.
2: Siz aş verdi belgen sel oylusu verdi bir an cuma
0: aşırı. Ama şu mihmalları başkanısından deyiş bakaydı.
2: Ha
0: deyiş bakıp mesela meyleme başka yurtlarında mesela alay dehval bozucu.
2: Alay
0: derek.
2: Talap durup
0: ha. Anlıkçılarımızdinki.
2: Ama hep de tutulgan gün oldu Allah beşçi yakında. Talaylık anlıkçılarımızdan talap çıkıp. Mukabat bir yerimiz hoşuna kokşaş talaylık.
0: Biz ma mihmalarımdakiler evlen alakalı bakaydı. Mihmalarımdakiler. Ötküzüp birelem de birelmem de. Hep de bir gün bir gün Roşengül bir gün bak ne yoksak. Aa, bu pul bekçik getirdik ya, bombakıdık. Aşı mihmalarımla dedikler, ötküz bir eleğimiz de yapıp kalsa. Ötküz bir eleğe. Eğer hem de ötküz bir eleğimiz, nim kısanın kılınlığı da yapıp kalsın meyli. Onda demeydi hem de. Oğlum makul da yapıp kalsın, şuna basım aldığım bir ötküzüp de. Mişta mişta iş var hemse. Cemi mançsey andım bir tort. Bası buldu. Mesela alaydım abi, anlıçımız mı? Yüzünün keplerini depti hem de alay derekken. Yaxşı misle, mən hazır mında əhvalda deyip yüzü yüzü əməyib gənə toğlan günüm kələtdi, nəmanç gündün ki mən sələni nəmanlarını köyən mənim günüm ötküzü bəs aldı ötküzü sizinkini ötküzü verməz cümə ləkin sizinkini çoxum ötküzü verməyəz onun dün kiyin qanlı uçularımızın olsa həbdə bir ötküzü daha çıxıb qırpqaz qağınlı mihmalarım o deyili Aştaklayla ya
2: Aştaklayla, tallab durup he
0: Ya biz vədi vədi ötküzü verməz Hep tıkıqan vaxtı da, vaxtında Hepti burun. Ve onda olsa Roşen Gölü, Uşur Can. Ma vakitte benim tuğlan görüyorum. Ötken sizin makul diken tuğlan. Ötküz bir hemfilerden ötküz vermez.
2: Tayyarlık mı?
0: Oy siz ben bildi. Paranlaşıp. Paranlaşımız cümle iken paran suallarımızı cevap verip. Nakliyim kılsız adın. Sizin torun çıkıp sazayı kılımız.
2: Siz kancılık bir sual sonra git ettiniz. Қанша шықырдыңыз, неміш қуатысыз дегендек лімішінде қай. Ұйқыңыз кәз ұқыламыз қосыңыз, тамақ емсіз дегендек суалла сорайды.
0: Әсі мен әбді ұлтағызы құйып әшет астрономия ден, геометрия ден, суал сорап жүрсен болап дей бәнсен. Молкула, үйжәйірі деп әшеде. Қызық ма? Дұзадыр шу адет қадамда шу ұсмаңыз немі? Қызметіңіз қанды қарақ деп суал сорайып

0: Сізге ашына пара алышатам сіле?
1: Айғычысыңыз мұнда қолып келіп қасқанда
0: қыз сізді бұзау жорамын деп ойлаймыз. Мына пара алышымыз, мына деңізла болсында сүзіп келсек өпті екен, айғы шығып келсек өпті екен дегенде ке, мына саман жол системасы деп мында пара алсамыз біз азыр.
1: Бізде тұзынлыққан бұл қалды ғой сіздің шығыр.
0: Тарым жолдар қойшылан ер шында раван екен деген өчірні интизар әвәтіпті. Жұма рахмет сізге.
1: Қасымжан,
2: жорамын. Сәлем, бізді ертіп, Yakıncının 15. sınıf çekmişi ben kırının kütüdeki yolla bu.
0: Hı hı.
2: Şu yolda. Çıkarttım azında bu mişmaşın var diye. Hatta o bana bir şey çıraktarsan ciddi turmuş oldu. Sürep şurada oturdu bak maşinin edilen şoför. Şunun silahı böyle.
1: Çin ADB 7939 Üzünüz astımağı dikensiz ya on tarafta mamayı dikensiz Kainanız gaptomobil ya laba urmapdı o şo çıraq tatdı çoğ çıraqında lapıldı dep ya iştikmen ya on tarap götən dep sizge buyurdum qısa ejeb qəsdən sürətni astırdı dep le qollarınızdan daqmanda qılıb ne qıpsız a kim nə olsuz siz kim çoğ qan balsız ayalınız başqırmamda siz ne he qandaq adamay siz ey u bolmapdı o qılıqınız juma
0: Bu... Rasaş kimden balısılı dep oylaymız cümle kimden ayalı ya ki kimden yol dişi bu deplamada oylaydıgan gepke onu.
1: Hem siz de toy kumakan bosunuz şu atanınız bundan başka bir dünya bunu kış gerek siz ne? Toy kumakan bosunuz ayalınız başka bir gerek ya ki onun yol dişiniz başka bir gerek siz ne bundan? Kandak ademeyi siz de bu açtan kılıklarını kılamsız mı? Ya on taraf mağmayı diken siz astı mağmayı adam boğan diken. Hem de içtik mağmayı Allah'a mağmayı sol tarafta mağmayı tutsa yüzünüz astı mağmayı edip.
0: Sonra mağı Yasıncan daydı, kevezlerge müzik koyup, mesulat aşırıdığan da köyge ama 2007 yılı da 1900 çenik çıkıp ağan da aşacaktı köyge. Kevezlerge şu çağdı da 2007 yılı da müzik koyup bir ettik ya daydı.
1: Ya o kaysı müzik edip ekerek aşırdı ki ya?
0: Faktikarına ıngül kızı edigen de aşırdı.
1: Kaysı müzik edip ekerek aşırdı ki aşırdı bir sınav kıpak mağı.
0: Aşırdı bir
1: dolaşsanız öpkesle ya. Bir dörtten dikilerge çokum DJ'li koyup vermez. Yeni bir tohtarın dikilerde liriklerini koyup vermez. Yeni bir tohtarın dikilerde tunsulum dağnaşlarını koyup vermez. Yeni bir tohtarın dikilerde mehsus şençan çep vermez. Nek meydanı.
0: Nasıl şu kevizler kaysın akşın anlı sırası bekerek ne buldukken
1: tutar şofta aşını
0: bilip gelmem siz mi
1: bulmuşsun? Bu musu nakşın lisanla bizden kolay mı kan kokuyor?
0: Ama 2007 yıldaki kevizler hem de ayı adanda müzikler anlamaz hazır diye ama 2027 bulaylı dedi bana 2026
1: hazır. Hazır kevizler mi aşı kevizden balları?
0: Aşla ama ayı hazır kılan da anlamam diken cümle öfşüreceksin.
1: Hazır kılan şu mesela. Eyrön'ünkini kurkasın bu da. Kuşanma,
0: cennivelle... Şu uçan alamdık ki de hazırlık kevezlerçi.
1: Nönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönön
0: музыка алган билен чи.
1: Деген ашы бағат, немте бұл?
0: Ай, демек, мүші ашында ап кез, итізлады, нақшы музык яңырап кез сән, ау адамды кивезлай қойып әс, тауыз қоғылылағы ашында қойып әс, бағылағы музыкаларын қойып әссәк.
1: Мұндақ қылыш керек. Мәсілен, кичік вақты, майсы вақты да, балаларын ақшыларын қойып
0: ермес. Балаларын ақшыларын қойып ермес.
1: Азырақ бір, бірақ еріш, кіғеріш болға вақты да, оның деке майяшылағы маскер болған ақшыларын қойып ермес. Аз чечек ачыдыға вақты ба, ғозылығы чечек ачыдыға вақты ба,
0: бұл вақты
1: муабәтлі керек, ақшыларын қойып ермес. Оның деке ғозы тұтып, қа вақты 40-тін өткенде деген
0: ақшылары
1: Ән ақыр терілған ғиқынарақ, ечілдіған ғиқынарақ андың ұшы. Хайат деген нақшылава. Айшы нақшыланы құйп әсек?
0: Бұ дүния гүзел шүнке деп ішіне нақшыланы құйп әсек.
1: Әмді мән кетер бұлдым, көздәріңдің үтер бұлдым. Деген нақшыланы құйп әрместі. Ән ақыр пақ терілдіға вақытлады.
0: Бұлды кәм ішіне құйп әсек
1: бұлды кәжімі. Сені қайта көрер бұлдым. Деген нақшыланы құйп
0: әсек. Азырық кевезді.
1: Қайыр қош әмді, менің шадам деп шадысы да. Пақтызауытыға кеттер бұлды.
0: Кимләге айылдар бұлды, деп мұ? Жоңа қата аңылымайтымай батқанды мән мүші пақтылағы нақшы қойып ершін кеміт қатамыз нәшкен ла? Деп алтыншы кен, мәқсіл пақтылағы нақшы қойып ершін кеміз дәйтші, мәсілен. yeni tergende, azraq bir vaqt ötkende deb aşlarning gepi bolunatdi. Çünki mushu
1: Pasatım apırıp olduk onun tiyer.
0: Ha, apırıp o kiyimlər aylandırıp hazır uçularınız kiyizib bolduq o kiyimləri. Siz satılğan kiyimlərə aylandırıp da. A o iş paxtığı naqş qoyub beribdi çü. 2007-ci ildə bir anlıqçımız aşı paxtlar naqş qoyub berib aşındaq. Qayışını anlapdıqan, həm də 2007-ci il anlığan bolsa, hazır mı 2026-cı il qayısı naqşlarını anlaydığandı deyib məndə. Təbqi qıpaqdıq. Hə, təbqi qıpaqdıq.
1: Əsim əv sorunuz.
2: Əşkazıqla orduğan çağda Atatürk'ün bu dünyanın arman bilen kitrağın bozun diyen oynayın.
0: Tönegin ki tosluşundan gepil kımmağla aşkılıp, kündü mən vatkan yoldun işki yüz koy az menip dimen deydi cuma Ali Can'a tönegin bek tosluyup ketkeşke aşında bup kaldım deyip. Ali Can mı tönegin tosluşundan təmin tekti Allah'ın bir sıkan?
1: Davandı tosluk ağan değil mi?
0: Hee, şuna yaptı.
1: Mesut kımaydan gel.
0: Tönegin uçurcanın maşınsını İşkini yapmayı düşüp getti deydi o da. Öz optimatik yapıldı diyen değil mi bana maşınsını?
1: Oy maşını kendi oltu ağan. Oy optimatik yapılsın mı diyeyim de bir yerin bastığınız yapıldı o. O da
0: düşüp getkenlik yapılmaydı. O yerin depremsin siz ben o maşını ki öz yapıldı öz içildi de başında dediniz o maşını. Şu olam yapıldı işte optimatik yapıldı o şey desem bu işimi yapmamışsın de. Dedi mi bu maşınınızda bir sakat edek mi işini mi? Yok.
1: Makul.
0: Kim qaram qoymaydı o maşınınızga şimdi de şimdi
1: diye. Biz normal programımızın için şu avtomobil klubu faaliyetimiz katnaşkın olsa namı kulaktan kulağa yetken pulunuzu bek tejaydigan mulli gran abdolları katnaşkan düştün ki Roşan Gülden berip çubaqımız.
0: Mulli gran abdolları da.
1: Düştün ki ne? Namı kulaktan kulağa yetken pulunuzu tejaydigan mulli gran abdolları programımız ne?
0: Olay talep.
1: Yok yok avtomobil klubu faaliyetimizin talep.
0: Katnaşkan
1: işe. Katnaşkanım. Andın mı o? Şincan'daki en isil temizde yürüyüştük faaliyetimiz katlaşkını olsa Sertem, Kroren, Kaligüç'e ügürse. Hazır Kaligüç ügürlü yani yürüme eşkanla kese, Rujamo eşkanla kese, etkilik naşlık ne var Ahmet Sanvan. Sertem, Kroren'i bir yap içip kesenle buldu. Şunda yakışı.
0: Şunda kayıp. Doğru. Şunda eşla bu hem de.
1: Benim uçurumda fakat okumaydığım bulu aldığınla gözler, riyasetçiler. Heh, ne oldu ya deyip, yekellik şimfi uçur yollabdı. Onda emez mi uçur, bak çık bu ağaçka bazı da vakti çıkmaydı.
3: Abi, diyetini tört, Hobbit'e yol sayarıyor. Şimfar garibi yolu, Hobbit sarayının adıdın. Ben şimdi kısırak geldim, yolla atak yaptım, her şeyin tırman.
1: Oldu, Huanhalu, bu yollarda maşallah azdırak çık ya, koş yolun işte dedik uçur ne? Mihray xanım evetibdi.
0: Yopurqı da hava ettiğinde şunu da yaxşı, şunu da uçuk hava edip uçurup yeripti ama mihir buluk. Abi şükür efendim tezirak yolu çıkınla iş kıpardık Allah. Hemen memanga yolla tosulup gitti de. Siz kaysi yolda tosulup durup kaldınız aşın bir enik tepemem siz.
1: Anladım abi.
0: Şunu yemra yolu Tayvan yolu kesişken kızıl çıraktım abdumabullah bek köp tosuluşparken cümle dostlar.
1: Duyundu bizden kolla avatkan 906. Gi, Paşagul, Bibinor. Andın. Nima? Tu. Tursunza? Tursunza. Ettirgül, Bibi Nur, Eyfuren, Şinfu Meymen. Andım Mao, Semer Ables. Hoşallığım minin kesen. Karmelike, Turdem. Açtık. Emin Allah'a köptün köp rahmetçi mi?
0: Rahmet dostlar, oya tutun tarafta.
1: Ha Guli, Yasincan. Ha. Aşlar kaptı Orzgül.
0: Ha.
1: Qaraqa. Qaraqa degen qaraqa degen gap da.
0: Ha, Qaygul dis bu qaraqa debsizmi?
1: Qiyimka degen gapmi ya?
0: Ama Ahmetcan sorabdı oya tutun tarafdan Sertem Kroran Kalgüş Ügürxansı qanda bardığan da bir depegen bolsanlar deydi.
1: Oy Şirçi Xudun.
0: Şirçi Xudun degen menip menip.
1: Bağ o.
0: Мен ап мал ванкының яны белән үтеп, у дил балсыңызны алдыга. Шиюй тарап карап малсыңыз. Шиюге мо берип кетмәйсез, андан ашу шиюге үтүдган бер кызыл чырак ага яды юлыгы сол кол тарап кем. Да алам карсаңыз ашу яды ба. Рустан доктор хансын авал көрәм сезгә ям. Да ал карсаңыз мо көрсез әмди.
1: Ә, а шиюге шиюне алды кызыл чырак ба го. Алыгы бурынкы хәзерме шу Форт ТТС дүкәннең удалы. Ашта. Ашада.
0: Şimal azatlıq yolları qoşulanıyadı Ravankan degan uçurunu intizar evətib. Atdigan aşu Sertem Kroren barib da bir ügür içib gəlay deyibdikan tutma Ahmetcan. Ay şoqum sizə yiqinkan sizmə başlap apırmız çümü? Yan biləməy qalsınız, ayaq mayaq git qalsınız dən.
1: Dən.
0: Hə, yetiləb bolsun apırıb qoymı sizə?
1: Absalam can.
2: Uçur can.
1: Hə?
2: Sən gəncə qılıb qalsınız,
1: ürək dağnaq qoyma lan. Gönce kıldım kıl.
0: Tönegin yürgü yetmeye akşaydı o cık adam boğandı.
1: Oy aram bir yüzlerden de gönce kıl oldu ki bir gün de gel. Hazır mı?
0: Aşındak.
1: Hazır mı gönce kıl 3 bin adam 3 bin adam gönce kıl oldu dedim.
4: Бәрі екпіртті бұл сүрге, ұшынге, қандырақ ауалың.

0: Yakışmaz diyelim ben
1: Yakışma
0: hayırlı olsun.
1: okuna
0: Yok
1: halı
0: söyleyeyim de.
1: olsun.
0: Kanoyen aldı, fölüyle aldılar. Hazır ki ertiyem koşulu sıravan kendim o.
1: Makul. Onun için oturduğunu aldı. Koşulun ya da aman ki kızıl çırak ne hesap kamağın daha daydı. Seher He
0: bulduğunu
1: ma
0: uçuruyor cümle.
1: Karadan olsun Kayser ki.
0: Kayser
1: Ben
0: mi ki?
1: Kayserme dedi. Karayka,
0: Siz
1: karayka demez.
0: karayka dep mi?
1: Üzünüz kıyga dep koyapsız ga?
0: Şimdi kaybet çıksın diye akşaydı kargan çaldı. Şunu olan bugün temperatura 40 çıkamdı dep ya 40 çıkmaydı 24'ten 37 Celsius gradus kıçan çubu nince onda 40 çıkmaydı ya.
1: Şivay Khan, Cucaven körüktün başlayıp da baza yönüşken maşallah intayın çıkken süretine ait ostike dep uçar tor taksi uçuruyor lapta.
0: Şunu olan mal 13
1: Zayi.
0: oturunun aldığı koşulun ya diyorlar havan ki kızıl çırak ne hesap kalmaganda diyen uçur ne seher bulbuli evet docum o korul hava bekli yakşı çüşte skop ket gidek yezdik işlan bırak ortu gütüp geldim kaynak pazağa dep maşuray uçur bir yırıp doğa yani şuray
1: Doktor.
0: çö men şunda kilişken dep dönü günün yakı 100 kilo kilime membek kilişken membek longman dep dönü gün kepler buldun diye kogun yaydıgan kündü bir beş kogun yaymen dedim o aşkı.
1: Ha şu siz o 100 kilo ne şirket geldim benim lağmellik de düzdüken tıkar
0: Şuna
1: o.
0: dedi. Kogun ye ve sonra şey emir kogun kaynılıp kalsın mı? Gün mulaklı bulup. Az yan kogunlu mu?
1: Daha saygı yollar avan deydi o. Andın cuyun gonçu.
0: Rımin
1: O
0: Gonçang,
1: cevdi.
0: Bacon,
1: Hı?
0: Matrep'le bek tusul dedi. Yani uçuruna ağıt palaket. İsmin ağıt paketini de koyulam sistem de. Siz konup kalan, ya tosulup kalan yele hazırının üzde yol uçuruyor. Yadıkar nimdeydi o uçurucan akşam
1: Ravan.
0: siz tosulup kalan yele
1: Ravan demek
0: ravan.
1: ki. Aa davan
0: Hazır
1: çok.
0: ravan demek çıkan.
1: Dava yolları.
0: Niye sebepten tosulup gidip taşındak dönüyor lan? Şu
1: Ay
0: kuruluş sebepten mi açık
1: bazılıkı
0: tarafta?
1: yol bir yolların rımıt kılıç, asraç, kuruluş işleri keçide belirlemez maşallah az vaktada. Şuna ulan. Onu biz okumayla maşallah miyem kaptıkenmez. Ne kaşiyonun ki aldı ki yolun ki tersin su yap. Kayıt tiyere bekitti dıganlaşı. Karmayı yırttıkan işken tutucu.
0: O yolla şembi günü başına tosul gittik ya cuma matrap ki yolla şu an demem şembi yeşen bulup 12 12 yirmi etrafı da aş taraf hem de bütün yol kuruluş bu vatkaşka Venkan'ın yan terpinden başlap aşı yünü aldı gıçıla. Belki tosluş bu ki dedik.
1: Ya şu
0: Şu
1: yolunu
0: belki
1: keçidin
0: dürür bomuz
1: yasap oldum ki neyme
0: tollamalı.
1: ben.
0: Ha?
1: Keçidin karmaya
0: Ayak
1: tutup oldum
0: yasap
1: ki neyme.
0: bozma taş yat kuzgan işler belki aşında yasaplatı duymaz mı o yollan?
1: Şu.
0: Şu
1: Lakin
0: olan
1: bu
0: top.
1: şu. Dava yolu 8. yılan neticede yetkisi de kutkende.
0: Tutu hem de
1: Aşı
0: tutkası acayip yakışı yok
1: vakıtta
0: gitti.
1: yol yüzünün sılıklığı mesela yol etrafındaki piyadeler yolu olsun aşı yolun yenindeki hatta taş kırılır. Taştın tatip he.
0: O yollan
1: Yolun
0: ucu
1: yol
0: bek
1: kırt
0: uğrak
1: deşedin
0: aşı ongul
1: tatip.
0: dongul bu ketken
1: Bu
0: yadır
1: getken.
0: sel cıhtı. İnkasma
1: Bıraklam.
0: bekçi hop ketken ko o yolga.
1: Bıraklam na çıraylı kalette. Namayen buldu cuma.
0: Namayen buldu namayen buldu. Köz aldınlar namayen buldu.
1: He aşta kapatıp doğrusu. Kız bu kettiniz mi ağabeyi anlat.
0: Şimdi
1: Namayen
0: söz
1: bulduğunu.
0: baylığınız nim degen mol he dep ben sizin şuna tesirlendim.
1: Şu
0: Nurgun
1: namayan buldu diken gibi pek peyiz gibi geldik yine.
0: Aşı neden iyili uydukiler için ben işten düşüplü köz aldığınızda namayen bunu ben dep canım
1: Şu.
0: dakika kısınız ondan buldu kan deme.
1: Şu köz aldığınız namayan buldum ben. Siz kaç tamaklarını köz aldım namayan kıl siz de.
0: Anne vakit olsun ben köz aldığınızda kayıp oldum he dep canım.
1: Közünüzden kayıp oldum ben. Ya, o sel kopalı anlamdı. Мин кайт көрәм эч дигәндә кеп калам ниме ул.
0: Як, анда дисен. Яны бер сааттан кин дидарлашыбыз депчи.
1: Я дидарлашыбыз деп гән гәпне ишек үтәем. Мен дидарлашыбыз дәймә бундан кин.
0: Ашында даңы.
1: Без качан дидарлашыбыз деп.
0: Аш үнди да үшләр мәсәлән гә кылан тоныш кешеләр.
1: Ага гәпне ин алдым. Намаен булымә белән дидарлашыбыз дигәндә ин алдым. Енчә.
0: Бу ишне кандай кып роябка чыгадыгыз депчи?
1: Роябка чыгадыгыз ә туры.
0: Ә, мишек яптан.
1: Bu hıl tamahını kandak roya çıkardınız da desem bulup gene.
0: Siz benim kalıp dövrümde edip bunda.
1: Frau Eliş arzuyunuzda kaçan roya çıkırsız digende desem bulup gene.
0: Şuna geplendi. Çıksınız.
1: Hıh beni ürkete mi onda desem dur kıl.
0: Yakma uşurcan acayip balıkken depçü.
1: Bilimli kitap kasa
0: beni. Acayip gelip sözlerin neyim digen pasahetlik depçü.
1: Bilimli kitap kasa he?
0: Abi resmünden yakışık hep
1: Allah
0: sağışına
1: hatta çıkıp
0: baktan.
1: kasa.
0: Acayip pasahetlik yakıldıken siz çümü şıkıp geplerinizden durdan ile tükildikken de başına desin.
1: Uy imagen bak. Pasahetlik yakıldıken siz.
0: Pasahetlik
1: yakıldıken. Bu malık durdan ile tükildikken diye yerleri bekleyiz geç. Bu imagen bak. Maşeni. Ügün olsam o kadar.
0: Uçakta
1: durdan
0: şişeceğiniz
1: ile
0: kaç
1: tükildik.
0: Kayını gidip tutmak. Yapıştırıp taran.
1: Çaplap mı?
0: Gözenekten birini takan.
1: Tıkılıp tükürtün taktarımda.
0: Bire koptun mağı uşaş aşmışa gideceğim. Da kiysiz.
1: Tükümüzün çıkım emmin ol. Hemisin tuluk eti ütüme.
0: Hemisin
1: tuluk eti ütüme. Tükümüzün tuluk eti ütüme. Bol ki Yine açtık kentlerden bir Bunu cikta verseniz unutu kalmaya
0: Neçisini uyut koyaya
1: ya
0: kimde?
1: Cikta verseniz arlaştır yutmaya Künü şikirden öğren sen bu arada
0: Şikirden açtığına uyutup koyaya
1: Abdan geplerdin he Bilimlik
0: Sizin
1: geplerdin
0: Sizin köşkünde intizar buldum Demişler geplen işlesiniz
1: İntizar oldum
0: Heee
1: İntizar oldum de Oğlan kesimde köyüm kekete diye gel.
0: Ula bir işki soy kıptı diye gel. Oy ula visal tip kıptı deme de işlesiniz.
1: Visal tip kıptı? He. Oo visal tip kıptı.
0: Bugün dostum Turgun bilen Turgun
1: ayı visal tip kıptı. Sıla kaça visal tapsıla deme.
0: He şimdi visal.
1: Kaçan toy kıptı diye gel. Oğlan sıla kaça visal tapsıla. He. He bun buldu ki. Vay vay vay vay vay. Oy şunda benim de kıptı değil mi? ma gömüdün koştak kımağın deyim yollar ravanken havanın yakışılığı deyim ma koyulun tahtızmalarını inik görüp huzurlanıp yan vatmamış o akırdık yerleriniz peyiz geçir mi sizden akaş koyulun tahtızmalarını inik görüp huzurlanıp yan vatma diye yerler diye şunu da peyiz çıktı
0: işte bak yolları koştuğunu yer şunu da ravanken diye uçurunu intizar eve atıp rahmet sizge
1: Şivaykhan Gavca bek dostluk etti deydi
0: Sönü Yemra yolu hızlı buldu diken, lakin şu optimobil belki ben iş kılıp bir heride aptıken ben baradığa yerini ya dep veremeydi o. Ya yolun inek dep veremeydi o. İş kılıp şundan bir kit paramız cümam şimdi kıyınılıp.
1: He bardı bardı.
0: Sen sıkıl kavatıdın minan depma sayfa.
1: Cümam sıkıl mısın sayfa? Bazı daşta okumaya kaldığa işlem buldu ki.
0: Lakin sorap sorap minan cümam işe tokurmam şimdi mangınımız bulamdı diyen deke.
1: Etrafı neyin bahat diye dekmada sorsunuz. Ondan yüz bir neslen deyip lan planlayamazsınız. Heee deyip
0: deyip. Peki mek açıklak etmeyin acım. Ay bilmeyi bu deyip hem de. Rast bilmeyi mangan buluş mümkün ayak. Birip bakmağa yelek borumuz bu adette.
1: Şu.
0: O gündü birip bakan yelek imam taksi tutsak menip gidişin atayın. Menin açıyorum ne?
1: Uçurum ne?
0: Uçurum ne koyup birin la de. Makul buldu koyayı leyle. Yaşlı yol koyuşlarını yadır avan kendi mi?
2: Bakhtiyar bakhtiyar. Yaşlı
1: yaşlı yaşlı yaşlı
2: yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı
0: yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı Şunun bilen yerim tosuk yolda şimdi minip kettik karanla dep ma Barbie şuna uçur yollaptı.
1: 9. otur mektepten kaldık yollar avanke dep ma Sümeyye uçur yollaptı rahmet.
3: Uçurcan siz maçta kalıp ahır arı şimdi siz maçta yakı koyduğum balı dedim.
1: Agep'ten ögütü koyup ma.
0: Yakayım şuna təsirlin silah. Yakış gör silah o. Yakış gördü da şuna. Sizin kızlık gelsin.
1: He.
0: Özleme. Ben bu sap avadın şununla behrilinip minvatı mən deydi ama eltikken he kaçkaç şehri garip diyar yolları koşuyorsun işte ravan deydi buptun sap avadın behrilinip yakşı nefeslerini ilip yakşı kademlerini ilip işleriniz yakşı bulsun
1: ma kandak kançada üzüm talını bek aynıt kıl buldu bek tez ösüdü ooo asan koy o yırtızını baksız yırtızını
0: o kutlapma o bekçi kuk kesin bulmasmış ki oğul
1: bekçi kuk kese köydür yutudu şu likin ağa o muhab kalatı çok koykuğu Andan bu ya digendek neslen.
0: Bu ya? Ee doğru abi.
1: Yıldız yıldız o östürdüğün yıldız östürdüğün bir nimle ba.
0: Mahsus aş doğru. Ay derek ok olur diken ha?
1: Orada ağırıp kalsa.
0: Rast derek ok olur gonda ben ködüm cümü üst gözüm bile resmi açına isip durup derek ne ki aş. Üzün asma kolları bakken o.
1: Ba. O buruntulu battı o.
0: Ya o kürpak mı yaptım hemen? İlgir kürpak mı yaptım hemen?
1: Buruntulu battı.
0: Aş asma kol urup
1: aşında. Küçük vaktimizde işte urduk.
0: Uzun diken cümü aş ne ama?
1: He küçük vaktimizde urduk. Bazı elik o yuprumaklar sakırıp kurup git çektimalı olan bir daraklar var o. Aşınlar oğluğu tişip
0: aşınmada yeri var. Aşınlar kılıdıkken
1: şu. Oturup apırıp. Onun için bir tane yuvan güvenzedi. Bek iştimalı dağı da. Oyda. Sakır kaldı.
0: Aşında iz koyup tutak. Mahsus ki elik ok baksam. Elik urduğun suyukluğu mu mahsus. Aşı del daraklarını ki aşında
1: uzukluk suyukken. Uzukluk o.
0: Uzukluk suyukken.
1: Uzukluk suyukken. Aşında urdu. Tursun Can.
4: Adam prensiyat size bir yolu sorayım. Kimle zannet olur koşuyoruz. Haydır aman. Kat havan
1: nedir? Ya makul.
0: Oy sel inikemez avazınız.
1: Abla kanı.
5: Çalışıp oturabilir ablan. Aşkı nakşı bizi kıyatta gönder. Bir salgın nakşı bizi kıyatta gönder.
1: Neydi?
0: Neydi mal nimi çalgan nakşımızı koyup birin demde?
1: Adel darıklar dem dobanım diye.
0: He del darıklar diye akşaydı. Yuhan elu körükten asıl aptım o bulay köp azarak tosluş bayken cuma Fatih evet. Rahmet siz gel bakayım uçuyorunuzga.
1: Rahmet.
0: Ye minin tuğuncak gittim oğluşum cuma. Mem Allah bakmap deme deydim adarak o kol urdu kanşı.
1: He kızlar diye bunda olmam da o. Bu de.
0: Kızıkken siz o. Bilsin ne yaptı o ne?
1: O gülmeydi ha, işte lan bilu aldık yani. Bayağıdın depo koç bilmem ben. Depe, pep, pep, pep, pep, kılıp. Abdurim ki yapıyor onu?
6: Prens yatırsak 30 bin kavru. Kaypan yolunu yaşlı sıra var.
0: Makul bu da. Rahmet. He?
1: Pultirdi.
0: Pultirdi. Pultirdi.
1: Tingji?
0: Ha, bir sey telefon qaldı, telefon
1: tingji. Ha, mata pul kirdi deyib atqa oxşa deyib turdu axırda.
0: Nə idi pul kirdi deyidiganda detal bazır.
1: Onda bu Abdurimkamın boş deyman qo.
0: Şuna ola dərəq okulurğan iş hayran qaldıq iş emas. Uzun boldu. Əndə gördünüz mü deyib. Mən körpaqmapdı mən. Raz ilgir körpaqmapdı mən. Biznin məhəllədə o dərəqlər şunda olub qalsa azraq oğutlaymız. Bunda şaxlarını kesib baxımız. Lakin onda bir okul urpaqmapdıq. Şuna.
1: Şu. Mao. Di Rimiyuan Changtong deb sizga yozib yuboryapti. Rahmat. Xo'sh, shunday bo'lsa yo'l uchun.
0: Chunki sizni o'choringizni topshirib oldik, chunki rahmat do'stlar.
1: Molligirin nomi quloqdan quloqqa yetgan Molligirin qo'yib Abdulla almashtiray degan tem ichib bo'lganmidi Urumchidik shunday deb. Urumchidik endi birdamdiki ochdi.
0: Bir yarim soatdan keyin bering.
1: O'chirat, endi birdamdiki keldi.
0: Ha.
1: Juma 13 59 telefon qilsangiz albatta.
0: A tushdimi dam olmay ishlaydigan ular. Kech soat 10 g'ichi bor ekan. Shunga ma tushdik dam ishlari bor men. Yoki bo'lmasa ma kech kichik ishdan tushgandan keyin boraman desanglarmi tamoman bo'ladi ekan. Juma masalan safarga chiqadigan do'stlar olib qalsanglar va ulgan emas men bu mashinalarni bir tekshirtib, bir bo'yon qildiganga deb har kuzda o'ylamanglar ishdan tushgandan keyin beribla. Avtomobilni tekshirtib, o'sha uncha-muncha bir kashillarni bir o'ngishtirib o'tgandan keyin undan xotirjam holatda bir bo'yon qilib undan safarga chiqsanglar mundaq. Ha, ko'ngilli bo'ladi safarlaringlar, ha?
1: Daraqa o'qilganda bizning idorada ko'rganda men hayron qolgan, lekin tumurni qanday topadiganda, tumurni qanday topdi? O aslida yirtiz ya yuzni ko'tarilib chiqqan yerini cho bir og'amchi bilan chen bog'lab, undan keyin bo'u teshang bilan og'ulig 4-5 ni pang-pang urib atsa, undan keyin gup-tup kelib chiqdi o'sha yerdan.
0: Voy, men gup-tup kelib chiqdi.
1: Rostoch oldidagi yerdan ko'tarilib chiqqan yer bor, yerdan shu yer yuzi bilan tang yer bor,
0: yirtiz. Ko'p chaqchaq otamsiz ya?
1: Yo'q, og'amchi bilan achan chen bog'laymiz. Bog'lab qilsak, undan keyin Әбу қолына шаплақлап ұрғыланбайды қарауын.
0: Шақшақ
1: атсыз. Әдімдақ, ол бұл мұштымын түй деген маған декен, шоңа тейшан өлән төпісігі үш күшіні паң-паң ұрсақанды шықыды көп. Айда шықыды?
0: Бұқып қызыл шақшақ қо?
1: Шақшақ қамас ой?
0: Ей, мәр ғас үшін қалымы жұмыма, кепіңізге.
1: Ой, қызық ма, құрас.
0: Ой, менге.
1: Саат қанчыды бар сілер, үштен кен саат бі төртілі білән. Барымыз. Өзі алып шоғырыңыз.
0: Шоғырыңыз. Өзі
7: жетті сөйіп, бұл шыргер өшенгіл өз сіргерейді. Азы соғыстарын алды жолы, әзірші қос келістер ауан кендімі.
0: Мақыл болды. Данлықтың. Мен бопты. Өзіг оқшымай қапты бүгін рауан қо деп, шына ұчыр беріпті ма карван тор такси,
1: ә? Абла, қанай.
8: Маша, бәйзамадына, бейлайхан
0: Maqul bo'ldi, rahmat. Yo'lingiz davomliq ravon bo'lsin. Uchur berib turing, qatnashib turing. Shunday ma'u, muallim mashu nim qaynatibdi-ka, gilos murabbas qaynatibdi-ka. Kelinglar, men murabba qaynatdim, gilos murabbasi deb. Hozir ish qilib kimdir anglasam, shu xonim qizlar birisi o'rik murabbas qaynatibdi, men deydi, birisi gilos murabbas qaynatdim deydi. Айшқы мұрабба үй үйләді мұрабба қайындыл кетіп тұжыма мұнда аңлап бақсам әтрапымды кәміз мұраббаның кепіні қылып.
1: Анды да мұраббаны немді.
0: Мәмі бір қайынды бақайым ке.
1: Біз сілік бір дәп қой әлім амда бір гәп бам еді. Чо мұрабба тұғырлық. А мұраббаны деген амда ешіп қаған вақты да еп чо. Елік арт ұсырап ұп кетмісін деген вақты да аны қайынды деп. Еп қойдыған емі. Әмді ең ғыл әкірсілам апырып біз қазан түйік мұрабба қайынды етіп оны аш қызық мысыл ә? Onda şu vaxtı deyirsə, ən yaxşı ya, ona şu meyvi pişkən vaxtı vaxtı çö.
0: Vaytıq, apılırımız da pol qaynıdıb, murabba qaynıdıb, murabba qaynıdıb, aşı aşındaq.
1: Ora, deyir, bəkik bir rəb tümdəb, min şansı yapıq yox, bunda az-azın elib, yəmiz mümkün desə, körlü, qazan tüklü, murabba qaynıdıb, yoxlu qıqan, aşı.
0: A, murabbanım yeysiz, murabba qaynıdıb, tüklü itidə qaynıdıb.
1: Vay, oxşumaydı bu. Şeker tüklü qaynıdıb bunun qıvı, şuna olan təmini, əməsli qıb qoydu.
0: Hazır çıxıb.
1: Bu deyəndə faqat bomığa vaxtı da, amma israf olub getmisən, tökülüb getmisən. Deyə vaxtı qazan töküb, qaytıb onun deyə murabba qılıb onu saxlab bunda yerğanı mən o bunda.
8: 174 yolu sürə. Meydan üçün adır fukaqaya gəlib aldım. Yollar nə edirəvan.
1: Şəhəməs.
0: Doğay xan Xongsanlu çıxış yığız maşınlar sal köp dostluşpa degan uçur nəmə o. Əməs 96 dəvətib. Cümə iş qalğanda qaynatmaydı o şurjan onu ya. Bunda qaynatdığan nəmə onu. Deb.
1: Şunu bir Bundaq bir meyvə orunda yəmizmikin yox qandın.
0: Əmmisini
1: var.

0: bak verip utun keslep ekilip mürüllürge atıp ekilip utun ne? Onundaki o utundu ot yekip o kazanları muntak pek nimemez teke. Şuna ona onun sunumu teka kuduktun tatip ne çiçelek su ne? Ekilip kuduktun tatip ekilip sulanı. O şimdi akılıp tamaklanıp şürüp de aç, yine aç kuduktun tatip su hazır diyorum cümek şunu da alas şarlı su çıkıyorum çem çimem de o.
1: Şurada şurada. Bunu o bulaklardan su ekilip diye açtı.
0: Evet bulaklardan sularını ekilip tamaklarını itip çini kaçındım şunu onu yiyip. Ve onun kıpılıp tek cam mal varalları karap. O işte akıllı gürtü. Hazır atanımız çoğu. Biz mi defakalı kanda olduk ki? Çidim aydı Abdülkerim.
1: O hız cevap kağan dedin de siz ne?
2: Yol hevur ne yapar? Şuman yollur, şumanı bekep pek şumanga yollur avan. Yuravan pek şumanga yollur avan.
1: Makul buldu rahmet. İşte bak yolu tabaza karap manga yollu işte yaptım o bulla. İntahin köptü yanı çoruna özel efendim. Evet tutucu mu? Şu çiçek o yollur koş yollu işte avan dedi Renay. Sizlerden paranları alanı Allah. Pişkı pişkı verip gelişçeri yandı maşında. Anlayın ben işkanlık gelgen doyundan çıkırıp görmen. Şunu olay şunu da bir kız yeni gidip kalmen cümle de bu Zeynep doktorucu şunu.
0: Bu Zeynep doktor.
1: Bu Zeynep doktor gıcı biz doğru kemiz cümü.
0: Şeçiko yolları koşuyon işte yollar avan diye avçırdı Rena. Bu Zeynep doktor gıma?
1: He. Sırı şundak doğru kaptık.
0: Bu Zeynep doktor hem de sizin vakti
1: toştu. Sıla minin doğru hem dedi cümü.
0: Ma kartını elip siz ayak verip put tapşırıp gelin.
1: Fudöz Bey alın bulamaydı.
2: Kahven koçtu. Kaçları çokmuşsun. Kaçıkan karatmağını yollar evam. Karşı yüzde durup yemeğin şu. Yolunu sonra yapmağın almışsın. Bakın
0: makul buldu.
1: Vay vay. Adılcan'da mı bir hiride boza kıp kıran attı diken de. Adılcan'dan mı şunu da koy tutu. 5 minut saklap dursam aşında çüşe koy attı. Şunu da ters kırgen aç koruğa. Müştap minim şunu da köğünüm yerim de.
0: Ya onu tutuluk kağa başarı.
1: Adılcan bilen kim de bayı açık keketken aşkınla bir yer dozrak bir he? Bunda sağlam bu bitki aşkınlarının dede okşaşken. Ama dede okşaşla bir yer kilel sıkılı ondan bunu dışarılaydı çü.
0: Buradayım işkınlan işki hep çakırıp başta kalkmak otam diye.
1: Ne gördü logon? İyi işkınla. Üzenle çoğup kalan da kekimanlar mı? Dep çoğunla da etti aşında. O üz çoğup kalan dep.
0: Ay bizim dep koyduk hem de demiştim mi? Biz ya başka demedik. Aşılanın atağınsın dedik o. Demiştim şu o.
1: Hayırlı sen işkin kararını aldı koşulun yadı maşallah köyüp diye uçurun ey yadı kar evet tuttu. Rahmet sizge. Altın çıkın bir maşında resim tatıp evet tuttu. Şimdiden yüz oldukan bu kaptı hazır kuran bak kızlık lan.
0: İzlaştı yüz yaptı mı hallop da.
1: Kızlık geplen aşı. Ama hız bir geplen yüz oldukan bu kaptı maşınısından kendin çaplı oldukan bu. İlgir şundak yaş, şaş balla idok, hazır şopurup kettok digen de katlan izi oladık hazır.
0: Ma o Yusuf Can'ın ki uçuru karsak, uçur can yakşı mı siz, yakşı tutunuz mu? Yakşı ben yakşı. Benim 2005'nin ki bir çelli ima maşınısı var dedi. De, muşunun ki, muşu oldu turumuzun ki, he, bunda kısıdığan bir çoğurak bir fombak demdi o işte bir nimiz vakit ediydi. Muşu maşına sel, kem boğalıktan ma, abdumobulun ki zapçastırdın tapanmayı vatim he. Yani maşını bırakıldı uğurlardı. Çıkıp kaldı aşağıda ney? Aşı uğurlarının ki telefon numarını bildik Allah'a olsa bir depese. Biz Yusuf Can hani biz sizge evet bir eyle. Bir zapçası var ki şunu tapamayı yitip de abdumobil hem de hazır işte hep sıkılmaya atkan boğaçka anında zapçaslarımı ve kem boğaçka tapamayı sel kıyınla kaptı.
1: Hoş Rıştı'nın uçuru karsak şarkı aylama Don Hoca İğız'dan düşüp la maşını pek pek tutulup gitti ama yol da şuna uçuru verip de cuma.
0: Guanghui körüknün ki çıkıdığan çıkıdığa yerleri de maşallah sel köpke Yusuf Can'ın uçuru.
1: Tursun Can efendim Ürümçi yeni bir ketki verip bilet alsa kimliğinin ilgisi bu musumu kimlik olsa bilet ağıl bulamdı de buldu bilet ağıl buldu. Apoy sonuç buldu.
0: Ma intizarını ışkılıp bana fikri var ki bu lapta. Küldüğünü küllüp telik kılıp ışkılıp başta abi demişler de. Uy bu nümdep de o kızlık mı?
1: İntizarsızın köyünüzdeki bir gepler değil ketken de ekli kuuu. O suzma şu. Hakkı ağzı bilen digüzüp digüzüyle bir kendi bir onda demeyin la de. Yakşı adam bu oldu Allah'ın inkensi için mi?
0: Şu. Aynen ki.
1: Başına çoğun kapısı ışkılıp.
0: Yine karta bomba diye bu ısıkta kaçan hava soğuydu ki de pek tep gitip siz hem de bu yetinci ayda yetinci ayda işte karak buldu karan bu tomuz vakti bu yetinci ayda o yetinci günü oldu bugün bana temperatura Ürümçi'de bugün yokurt 37'de et 38 ügüllük 36'de maşınak buldu ki bana
1: daha şimdi karak bir ısıp koydu hem de Ürümçi'den

0: Bolduköy'e geldim. Yolla şunu da aravan da. Lav ta bugün ne de? Dese bugün Bolduköy'e diken çimu. Gafalı sat. Sayram dedi o.
1: Tünü gün mihmallarım dedi.
0: Tönögü mihmallarım dedi o razlata.
1: Tünü gün mihmallarım dedi. Beni bugün Bolduköy'e verip popta.
0: Hı.
1: Vay vay. Popta. Tırış
0: Hı.
1: bir şeyden. Biz sizge
0: Ay.
1: hem programlarımızda vakti vakti anlat durun. Gep söz durun uzun. Dep durun. Ürümçü keken çağda körüşüp durun.
0: Sıkılıpmış
1: Tünü gün
0: küllerde
1: tamak
0: dünyada
1: yağın
0: hamur
1: digen gibi
0: tepersin.
1: unumayı. Tünü gün bir yuvası görsün de.
0: Ha.
1: Oldurup meyap kaldı.
0: Ha, köngülün soçurcağın tigil oldu. Kepsiz yoklapımdan koşup.
1: Acı geldim dep ülgediniz ya. Eşkıl bebeği bilmem.
0: Ya
1: Yürüyecek
0: koyumu
1: ki.
0: sen bu mayı çığla
1: Yani
0: Şuna
1: mağat
0: olan
1: digil
0: buğday
1: ağaçak.
0: köylü de yürüp siz de birden sayram köylü de gahalısınız kanas köylü de çıkıp külle ara sayahatlarınız cayda. Sizin şu namda maçına idaydıken siz de vatamda ma o sayahatçıla.
1: Ya komis neyim devatı
0: Ha,
1: da.
0: ondan şopurken siz de yakışı bağlan bir vatamda.
1: Ahet çamba.
2: Görmek şu burada da yol hayır yol hayır. Yanılatıldığın sayılık çıp, canlı görüp, gözün görüp, gözün görüp, astık çıp, ne sakinsin aldık yolları var.
0: Makul buldu,
1: Buldum akıl.
0: rahmet.
1: Şihun yolları koşulan yer yollar avan ki Mehmet Egen'den en sen bir yol verip oldum cuma deyip yüzüp çavuş oluyorlar da. Bak da.
0: Ciddi dedi ki gaz kaçtaş pointu da gaz yokken deydi cuma. Bana bir heriday 20 koy pul verip gaz kaçtaydıgan yek apırıp koysanız öptüken.
1: Doktan hem de ma yüzüp canını tepe
0: Bu
1: yapmam.
0: gapning bir yıldır bir kanda ama ciddi gaz kaçış punkt ciddi gaz kaçış punktu da gaz yokken mana bir xerida 20 koy pul berip gaz kaçlaydigan yek apırıp koysanız bop tiken gem siz tushandingiz mı? Mendeki mesele mi o ya ki? Nim degen gap bu?
1: Yeni aşağıdan yeni bir gaz kaçış punktu kılı bir xerida çıkan bosa şunun pulunu eplam onun ikin ayın bir gaz kaçış punktu bağım bosam demek ki. Yusuf Can telefon numarını evet ben okuyacağım ama şimdi zapçastır ne? Ama şu kişi telefon kız tep verdi dedi cuma. Nur.
2: Yukarı verir Kemal. Longchenci Altınbulak taraf manga yiyormuş. Bek tutsak gitti karşı taraf maşın kep.
0: Nakol.
1: Oldu.
0: Benim çok sayahatla çıkım kilip. Ağırıp kala. Aile devat demen cuma. Ben sayahat sığınıp. Şu doktor hanı kırsam mı? Ay sayahat kılın. Dep kispe sop diken bir iş gibi atkıp. Şundan sayahat ki çıkım kep ket dedim. Vayıl program başlı bir anlık uçumu selgı mayalıkamdan bir yumru var. Sayahat vitamin kemlep gitip tutaydı.
1: Ya
0: Ama şunu
1: vitamin
0: söz
1: sayahat
0: yaparsan.
1: yani.
0: Ha vitamin sayahat. Şuna diyen de sizden başına alıp gitken okşaydı o reşide. Hem de.
1: Abdülhamka.
0: Çimaş'a
1: Buldum akıl.
0: gelgende şimaldın canı kumanganda ışkı maşına özra sürkülüp gitip de töt maşına. Şu an yol bek tosulup gitti deydi cümle ama eski de bizim koygan anlık uçlarımız. Mihmallarımga bağallarının tetipi kışın ümit kılmen dem da Berna. Berna men tunudum tünü gün. Kitke geldi cümle.
1: Ne gel?
0: Aşağıda kürşüp biz ma Berna ölen. Oy yakşımı da kürüştü o şunu ölen men kitke geldim digendi. Ben de kırana şu mihmanlarımın iki kıytığını ama Berna özü, öz bir kolluk uyutkan aşı kıytıkları da.
1: Bu paramdik ya.
0: Temilleyken köydünüz mü bana kıytıklarını?
1: Ooo, Berna. Bu de.
0: Mihmanlarım aşkansı kesin.
1: Mağın dep koymay.
0: Aşı, siz gidip
1: koysun
0: ne
1: oldu? Ramat taksi.
2: Bir yetkikler yol savunma aşkı da sokanla alıp yol maşını bekliyorsa.
1: Esli ben uçuyor karsak, ben mi hazır ödün çıktım, yol uçuyor bir yerip bana mühemsene, makul.
0: Makul, sel kiyin kaldınız mı Esli mi?
1: Ma miyulan ama öz dem bu işi yap ma asla tol otkalıp kıynımayla edip tursun can toksun mu dedi hani.
0: Ma ıslıklan sayahat koş yakamda buldu Reşide Cemet işini kısın sıktım sayahat kılamdı dedi İlgar Muallim. Kışını soğuk tep sayahat kımsınız, yaz ne sık tep sayahat kımsınız. Şuna oğlan.
1: İşte sulan kırap yürün. Çoğlanı gibi o sulan kırap yürüydü. Sulan kırap dedi bu kandak mı gep gittin tanım de.
0: Biz anın kokşuma yem anın kokşuma esna yürüydü.
1: Ayda sulan kırap yürüydü o bu de. Dağınlıktan hazır ki ravan kıyardı gavçanın tortak şiiri olacak. Sulan çoğlanı dem de açtılar.
0: Aşınarak geplen o bizden çık onda geplen.
1: Sulan kırap digen gep mi?
0: Sulan kırap digen gep ne? Digen onu.
1: Korudu bekleri kıran çoğunu açıyor. Sulan kırap işte yürü yiyor sen de. El ayadı, el mi yedim de ağın yok. Hep kılığa iş yok çoğuş da. İşte sulan kırap mıydık. Mesela yetizlikte iş kıyasak mesela. Birimiz bir kurgu düşüp bunda iş kıyam bozsak. Қағалы іштік-іштік, мен қыпкеткен бұсыз ақытқан бұсыз. Сұлан қырап, юрейді айна шәдәді.

0: Atam aşağıdan bir şurada da. Sayıl diye kazmandın, iş ve en körükçe maşallah köp karşı taraf ravan ke, diye uçurun tağdır evet.
1: Dağlıktan azıcık ravan daydı, doğru taksi Rozcan'dan uçur ya. Sayıl diye kazmandın, iş ve en körük maşallah köp karşı taraf yollar ravan diye uçurun tağdır evet de. Rahmet cümü.
0: Mekte lelan şıp dedi, lelan şıp
1: mı olaydı? Lelan şıp dedi, bizde maşına dedi, lelan şey. Hep bal tep mi? İşkman mı? Lelan şey, hep yügünü yügen de. Şisen Kuyaysu, Şisen Süda tarap karapmağa yönlüş tosulup gitti deydi ama Hıcılcan, Alımcan Tortaksi.
0: Onun lafın bakmağın, onun sonu çömeyip gelmedi mi o kapıda? Sulan kırap diken kapısı, sizin ne yapıştıydı o sulan kırap diken?
1: Yakşı ügünü yılın aşı gelip ne?
0: Tatil, kışık tatil, işkay, yazık tatil, işkay, sulan kırap yürüydü o.
1: Öyden çıkmayla mı?
0: Sulan kırap
1: yürüydü. Utağın, utağın.
0: Şu. Abdurimka.
1: Bir iş kılay demeydi bu, diken deydi.
2: Biz yatırı çöt, o gidiyor yol sayılıyor. Şimpayışları koyuyorlar. Kapıdan şartı falan aldım nazar. 10 lirayla aldık aldım yıllarımı.
0: Buldu makul.
1: Şuna olan bak, Uncem hanım bir uçur yolu yaptık. Önüge maşinamdan bir somkı ne, ip gidip kaptı okuşma ip gitken okşaydı. Yanı koyup koygan dedim. İşte de kimlik, prava. Zgörcan bankı kartları battı. Uncem Cemal namıdaki kimlikti. Dep başına deydi mi çünkü köyükçüler bağ mı bu sıbır. Hayvarını belgen bulsanla dep şunda deydi.
0: Buldu. Bir uçurum ben sizin telefon numaranızı bir kaldırıp koyun ha. Uncem.
3: Yatıncanın 30-cı gündən 8-cının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boldu.
4: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırıldı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsi kilin.
5: Şinjan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çekilmesi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şinjan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sürüti yakşı. 10086 telefon kutlu biciraleysiz. 7-ci ayda Hongxin Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün 7-ci ayının 19-cı günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yine 10% düşürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu ise Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongxin Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618-cı numar.
6: İşilti batkan numarınız eğizgi ravan kelmese. Sabahdaşlarınızı bir kanç kettim deppemigice eğizde tutu alalmaydıgan bolsa, Şinjan telegrafının okuqçıla numarığı almaştırın. Eğizinizgi ravan kelidu. Mektepki tizimgi aldırganda, sabahdaşlarınızı deppegende əsti asan kalıdu. Özünüzgi təvə yeni numarını işletip, Ali Mektepteki yeni turmuşanızı başlan. San çeklik. Tezden Şinjan telegrafının ticaret sağlığı beri pecirin.

0: De şunda kanımız kaçtı size iyi çıkmışsa ikinci bir yere bağmayayım mı bunu diye ettiniz de ki onunuz
1: Ay
0: da.
1: sıra o ya bunu bir ağamsın yiyip bir ötlap mamıgan deken karanğı maşını cayıp
0: Ha.
1: durdu o yağız gap koy o onun da hıcılı o da işte de hıcılı olman
0: Ha.
1: karansız.
0: Bezle fakat oğuz olmuşum ki aşına tüven boğa koyup kalsitten almayı getirdiler mi bu hem de. Şuna bir amayı ben deyip getiştiğin hıcılı olup aşına tüve bir boğalarını koyup onun dikini getirdiler mi bakıya bezledi çü.
1: He o sizce
0: Ha.
1: karan Ubulcan. Maşında keteyli versen set durdu deyip ziyan tatsız cuma.
0: Ha.
1: Hem
0: Siz
1: de
0: Ubulcan
1: maş.
0: tursunuz?
1: Ama hıcılı bakımınız doğurup da lakin hem de maşında gelgen çaldı. Lakin
0: Ha.
1: belki doğru olmak da hem de hıcılı olma ondak.
0: Ha. Ha dep koyup
1: Ama
0: aşağıda.
1: yağızı ki gap ko onun kuma.
0: Ha.
1: Vay nimde istep karşı tarafı küldü de karan onun koçu. Vay kızık kebala deyip.
0: Ne?
1: Mında karan. Belki mi kapıp gitmeyi de.
0: Ulağı diye o sizin o tanışığınız ne Xeridad'ın künü gidiyen yüzüne uçuraydı her kıl. Her yalnız Xeridad'la uçuraydı.
1: Ha.
0: Şimdi daha oğlu demde Xeridad'a diyen talışıp. Ay kese kilisi bir du. Kilişmesi halıdu. Ay şimdi dur sen de baza diyen de. Mana
1: 65
0: hıcılı
1: min kıl.
0: oğultusunuz. Oy o bulcan.
1: Şu.
0: Oturmuştu.
1: Da karma mesela 50 koyga verdiğin dersini 500 koy da baha koygan bossuz. 100 koy desem set duramı. 200 koyga evde de. Bunda evde duran da kıpırsız cuma siz.
0: Rasa.
1: Set duram de.
0: Nemiş ki bu hatalı hissiler? De başta adamın aşında bir kuyu. Nemiş ki bu hatalı hissiler? Ulağım asa emez. Ulağım asa oldu kılgan tuz tep. Hancı da sünçü kaldı da hancı. Siz maşındayken siz o bulcan. Ha bu
1: Bulcan dostun tıllap yere mi kedep deyip gep kagan bizge.
0: Ha o işlağı hıcılı oldu lan
1: Bak da
0: ondan.
1: onun hükümlü yüzünün ki karakteri.
0: Ha ondan işlağı hıcılı oldu siz.
1: Yakşı.
2: Ben maskeyi kıyılan maşinin ki cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz cüz

0: Ha, şunda olsa anlaşılan iki uçturulur ki damlık tur dikkat kılaylı.
1: Bu da şuna kılaylı. Şuna ola ben Ürümçi'de. He, ben Ürümçi'de. Bayım bula kıbamak çıktı mı uçurcan? Kanda bana ben. Haysi yolda baksam yol bul en az çıkıdı uslar çabır. Depegen bu sanlar dostlar dedi. Cuma Ürümçi'den bayım bula kıbasa. Haysi yol bulan mans hem tez hem pul ezan buladıkan da de. Sorap demdim ben taşına.
0: Ürümçi'nin Ürümçi Lopnur yokursa taş yolu bulan. Balontay'ı ver, Balontay'dan. Ot ketken körük verip, uyadın bayım bulak basa.
1: Ha makul. Şişen suyda onun ahvalı da hazır. Şişen suyda o belki tosulup getip de cuma.
0: Miran'ın aldığı şiyi terapiye karap banganda maşallah köy yaptı gavuşurun tor taksiye roz cana verip de nur uçurunuz.
1: Ama Mekit'ten Emercan bırak uçur yolla yaptıkens köymeye kaptık uçurunuz ne benim kızım eti çıkmak için de Ürümçü'ye turup turup ayınlıp geledigen ya babkası açlayan bireyen körüsüp geledigen. Dep sorap siz ya.
0: Can bulak ayırın ha.
1: Can bulak ayırıp ha mesela aşı.
0: Yakın o. Benim bir rakam.
1: Kızım bir soru ama valla aşı yaylaklan yakış köyüm de köymem de hazır köpüsüm valla. Anca yakış köymeydikken yaylaklağı bir yakış yakış köygen bilen. Çoğunlar yaxşı köygen bilen çö.
0: Yaxşı köygen.
1: Bir sorap yakın balığınız demdi. Çoğun çoğun şan şanla kapırıp aylandır kelsiniz mi buldu? Oynayım ben de Ameylon kapırıp kelsiniz mi buldu Emercan cümü?
0: Kaç çoğun kız rastlaşın bu
1: zorlanırız. Kaçlık çoğun kız et doğru. Ameylonların kapırıp aylandır kelsiniz mi buldu o açıdan.
0: Çoğun olup şehirlerini yaxşı gördüğüm kaldı mı? Tek bir nesli gibi olmayı da hazır. Nur.
2: Harbiyeri tek yağ yolları bu koşuyorum için maşallah. Kalk kökler dikin tosa şaka.
0: Buldu. Yasın canım şurunuz.
3: Selam 174. Radyo aldıklarla. Maaş tarafı aylanmanın ki Maldın cennet tarafından yindir Şehrin çıkanında ötkenden ki Yılak toplat Melaket kımızda kaldı Bekler sizden
0: Oldu Ubulcan
4: Şimdi iyi alım ben Maşın alımın bunu bir alıyız Kerti bağmayın bunu için
0: Ne
4: bu? Oran Kirkisi yaşayarken Maşın yiyinçilerine deniz var mı? Beş köyde şişirirler Bu maşın diyen 100 bin köylük maşinle 200 bin köy satın aldı Ya biri 20 bin köy değil ya biri 30 bin köy değil. Şu son 90 bin köy değil. Allah yakın kestedir. Oldu o anı bak.
0: Şu o ağınınız ne biraz mağalık. Öz adı Allah'ını yegir apırıp tazı otaşa otak bir başına kırıp çıksak oldu ki. Öyle pifas kaç bas 12 bin köy. 3 bin köydüm bas balamda. Daptaz açı bir cidik ben. He?
1: He.
0: Oyna kısıp diken öyle ki. Bir neçe oturak rayonu uğradım işte de. O şey bir vakti var mı ki ağayın ağzını dersiniz? Ben bir başına ekirip çıksam bu tüken. Üyeli iş ben bana de.
1: Karıkan da hicilip ağayın ağzını gəkılamdınız mı deyim ha? Mami cazınız ayağın ağayın ağzını mayadaş bu mu deyip deyip deyip deyip deyip deyip deyip Yekan 5-ci baştan qoşdan aldı, qərib tərəf qarab mayınışdı, maşınlar bir qədər köp deyən uçurun, badam taksiyə əvə atıb da, cümü?
0: Ör gül.
1: Hazır yüzü için yüzük manyolar
0: tak oldu. Yün John Tong diye. Yün
1: John Tong. Makul buldum.
0: Yün John Tong diye yaptı.
1: Hazır yüz bana evet yüteyici mi hazır evet yüteyi?
0: Bir artı kandak vakta yolda miyim kasak numar tatmaydı. Ben aldım kıtım aparatka yüz göylük çıptı mıydı? Ben katnaştan yokur pelli mezgilde bazı bir bileklerde bir artı ni ki. Bir artı mangdan bazı bir bileklerde katnaştan ki yokur pelli mezgilde miyim kasak. Bu vakta işte aparat şu dağın gibi. Yüz göz cerimansı var. Müştemana da.
1: Daha şöyle yolları koş yolun işte şünçilik ravandaydı hazırını özde. Daha şöyle yolları bek ravan kendi ya uçurun tapşırıp aldık.
0: Şiyunan aldık yollar ravan mıdır? Ravan. Ettiğen de ravan. Keçiden kıldı okurlaşın acaba. Ettiğen ravan yol. İhtipak yolda Dabaza'a, Dabaza'dan mı şu davan tarafı karap mangan yolun işte dedi ihtipak yolu ya. Hel ravan ken ama karış tarafta katnaş bir kadar köpke yine. Dabaza tarafı karap mangan yolun işte katnaş bir kadar köpke.
1: Emercan aşu işiniz karan yizip evet koydum.
0: Abdurim cevapsın.
2: Sonra yüz yetti bir tane kovdu yok ya. Bayrak yolu. Sınıfa şarkı yolu yolu uzundum. Stadın şarkı yolu yolu yolu yolu bayrak bir taraf geldim yolları.
0: Guanghui körgü bek dostu gitip de.
1: Şiyunun aldı yolla. Şiyunun aldı uçuk mu ama anlıkçılardan bir sorap yıkınla da yapma azimet soraptı. Maşına... Hazır yakışı cuma bir dem dikin otomobilla köpü gitem o hazır şiyunu aldılarını herhalde yakışı digen baya. Maşının ki bağısını... Bir uçur bir yer versin cuma.
0: Maşının ki bağısını...
1: 25 bin köy sorusu işkepi aşkanına girip kazan beşik verip lagmenden bağısını tanıştığı adamla vadeydi cuma.
0: Işte, Oştak aşkanı bunu asak oldu ço. Bahat Ali Şipigil oldu o zaman aşkanı birine. Ey Roşengül. Ay Bahat Ali Şipigil oldu aşkanı birine iç baksa oldu ço ben. İçti işte, toğun pulun bozu birine iç baktım ben. Birlermez, o 45 köylü baha koyup ço. Kağından evet. Sizden hem de kaç pul bozu buldu, yap oğan dinkin. Dep ço.
1: Ne, doğru.
0: Yap oğan dinkin, ne kısı ço? Я япон яп булуштун бурун бос болду керес тамак чыккан. Хон хона вакыт баат алсак болду керес тамак не?
1: А буйрутуштун авал баат алышып, анан кийин эмне кыс болду?
0: Рас, момусумуш полаланы баат алышып эмне кыс болду?
1: Ха.
0: Кандай дисеңиз, баазы полаларга баскан көч менен баазы полаларга баскан көч окшумайды чо. Эмнесинин баасы окшош. Анда бас болмайды чо аны. Анынга баскан эмес, мындай жок мында пачак. Пачакнын ким баазан чоң койно пачкы, кичи койно пачкы деген пачак болду да, эмнесин окшош болсун атайын. Чокун фарк бар анда. Aşın talış yap ne kısa oldu. Mesela lağmen de maşı. He? 45 köylü baha koyup. Ola inekli 10 köylü deydi dana. Baha talış başardı. Kendikle sakla
1: kek bağa. Dostum yaman baha talış kettir digen dek anlıkçılar 40 kası bir taksın lağmen 100 koyduysanız bir yeğe gidek.
0: Yeğe verdi hıcılıkçı.
1: He hıcılıkçı. Yeğe verdi bir iş çıkıdı.
0: Anınkinin anında kek bağını manıldan kalır dana. Kötürü verdi yine okşaş. Маңы ий берди.
1: Жол ама Юсупчан бир учур жолап кеткен, жүр тараптан бир агыйнам чыгып кеткен, үрүмчүк аялы балдарын эле мен издемеде, лекин ма достарчан биргеге Нансанга чыкканда ресмин жолап коюп деп мен издеп коёймо, яки мен издемегендикен болду кылайм я, кандай кылай деп ма
0: сорам. Айтып турган. Сиз издемеген экен, сиз жим туп көмө, көмөгөн, көмөйлү
1: катыл. Сиз издемте басыңыз.
0: Ха, ошо эмесме?
1: Ха, издеп бу кылган шулсам, издеп коюсуз, бул издешиңиз керек эмес деп коюсуз. Очук дий эмес.

0: Hürmetli radyo anlaşılığa anlayıp atkınanla 107.4 Katnaz Sanat Radyosu'nun
1: Etkilerlik yolları ağzı bir Samra programısı.
0: Hadırlık anlaşılığa programımızı dağımlaştırmamız. Bir kaç uçurlar bak yaşın yet güzeyle.
1: Aldı bilen bu şu maybağası münasebetlik bir uçurun yet güzeyle dostlar dikkatle. 7. ayının 17. günü saat 24'te yeni bir növetlik may bağısını tanışlaş gözlük içildi. Növette her tonlu benzinden bağısı 85 yuan ürlep, otur hesap bilen her litre may bağısından 7 pun ısıdığalığı mülçerlendi. Bunu sundurup hesaplığında 50 litrelik may bağıga lık may kaçılığında bir kıytımda 3.20 yuan. Artık çıkıp kılışık doğru gelişim mümkün değildi cümüm.
0: 3.20 yuan ha?
1: Demek hem de bugün 7. ayının 17. günü saat 24'te.
0: Bugün keş.
1: Bugün keçə. Gündüz qaçılıvasanlar oldum deyə.
0: Vallahi qaçılıvasaq oldu gene.
1: Qaçılıvasanlar oldu gene. Cuma may qaçılıyılanlar həmsə. Şunda bir uçur ba.
0: Onda olsa yine namlı turda anlaşılan iki uçuru karayla yakışmışlar riyasetçiler. Ma dabıza taraf karak manga yolun işte itibak öyle. Abdumabullah sel köplük. Alaydı bek dostluk kılı çekvali yok dedi. Yine karsak.
1: Şuna onlar yeni bir uçurun niyet güzeliydi dostlar.
0: Makul.
1: 10. ayda ma o Tingsong Mulazimet rayonu maykaçlaş ponkite işe kırıştırılıp Altay kum taş yolu da maykaçlaştaki kemtüklük doluklandıken. Altay kum taş yolu da 2025 ile 6. ayının 30. günü resmi katnaş başlangandan bu yan Altay şehri bilen Kanaz Menzir rayonu kum kentten tutaştırdığı muhim sayet yolu aylandı. Bu liniyaga Muşu Tingsong'dan ibaret işki ölçemleşken mulazimet rayonu caylaştırılgan hem de Lixiang Huawei markalık yeni energiyelik. Dereceden taşkırı tez tokkaçlaş tokluk oluruz seplengen idi. Halbuki bunundan burun hem de bu bütün musabide maykaçlaş ponkitinden kemçil buluşu istil öz optimobil sayayetçilerinden his kılışını çekilip duru atan kemtüklük hesaplanlattı. Nöbetten bu vaziyet patlarda özgürlüğün buldu. Altay kum taş yoludaki Tingsong mulazimet rayonudaki yürüyüşleştirilgen universal mulazimet ponkitinden 2026 ile 10. ayda pütüp şiltilişki kırıştırıldığı planlandı. Şu çağda öz optimobil sayayetçileri liniye boyda maykaçlaydıgan cay tapalmasıktan gam kılması mı buludu? Altay kum taş yolundaki umumi mulazimet iktidarı ve seferge çıkış tesiratı umum yüzlük yukarı götürüldü.
0: Abdikerim efendimle avazı kuşuyor bakalım.
2: Vallahi şerif çocuğu kuşuyor, garip çocuğu kuşuyor. Beycim oturuyorlar, maşını şerif yok, kuşu çok o sen gibi kuşuyor.
0: Buldu, Mahmut Çavuk çorunuz.
3: Böyle cepteki çok yol kavrayan bak, Hayhon'u aldı yolları koştu işler avanken.
0: Hayhon'u aldı yolları avanken, buldu. Andın... Abdurimka.
4: Böyle cepteki çok oldu diyeyim kavrayan. Şimdi bak, garip yolu, bayanlarla yönelikimizin, garip eylemlerle yönelikimizin, garip mağdur yolları var.
1: Maqul obligimjad uchorimiz topshirib oldiqchi bu undan sa u bilet tugga o'xshaydi.
0: Malaxon.
5: Men mashinada o'tdim, qulay ishte.
0: Mashinada ish qulay ishte?
1: Yo, mashinada o'tayotgandim bir ish qulay ishte.
0: To'xtama, bir yordam tilab
5: qolishdi. Men

0: Cumhur şiirini size uzattım, attığımız zaptestlere bugün yüklenmesine gidip de bağ isteyemem.
1: Buldu buldu buldu. Bayan Kray. Yüspyan'ın ki. Bak bak bak. Şunda am tüzük yakalamaydı kesilci mi? Dikken varan çurun. Ya radyonun avazı boş. Demirken aç. Bir açığımız ki brrrr deyişip gitmez. Zandın da zandın.
2: Kim bilen? Dikkat dikkat kıp. Sen süzgerek uçurup egen bulsanlar mı?
1: Elik ya kim bak elik bakır egen. Kadak ya kutsa! Dip yakıldığın çoğu bir sonu. Kimdi?
2: Kimdi
1: elik ya?
2: Şu.
1: Elik şapkisi bile orduğun çoğu.
2: Sacit'indeyiz.
1: Sacit.
2: Sayıyla konuğu görüktün ulan bayağı yakalış ponkistliği kayıcı yollar avan deydi. Ekber konuğu.
1: Kadak ya kutsa.
2: Açık ya kasıyla.
1: Koltukla orduğun çoğu.
2: Uruklu kendine üzüm acı dumla gitti de uya bir yerde.
1: Şu. Andı yine fıçırlanı ya yanında.
2: Aşı bağa talışılgan bayı aşkanlığın gibi pop kaldı. Aşına bir aşkanlı bağ deydi cümü. Aşı bayı bir anlığın uçumuz uçur yolla yaptık ama ilan aralıkı da aşında bağ de.
1: Bağa talış verdi ha?
2: Maksus bağa talış verdi kan aşı. Aşı kayadı dedi bir yerine digenti. Hemen tüptük ya. İzde pakay cümü. Bana bana nereden bay deydi?
1: Bayam kı.
2: Aşında kaşkanı ba deydi. Bayam kı. Yani ne diken deseniz Gulcadan Ürümçe karap menişte Kızıl Yıldız deydiğen bir mülazimet rayonu ba aşağıdaki aşkanlığa kırıp bağa talaşsanız bu libirdu. Ben talaşkan bir kettim. Bir tal say bilen bir mifem buyurursam 45 koy deydi. Bu yerde münç bultursa desem 30 koy birey deyken 25 koy birmen deyip 28 koy birim çık etken aşında bağa talaş bilgen mi aşağıda ba deydi cümü.
1: Ya yok mu şu anlaşımda talaşıp şunlar vay boğuldular bunu ulan gep talaşıp bilgen de aldıraş vakitte deyip makul devetken gep bunu.
0: Selam selam riyasetçiler. Ağzı toksa aşkilik maininki dadar bahse iş bulunadı ba.
1: Altı koy tokuz mu ne çıpon?
2: Altı koy tokuz mu sekiz pon mu ke? Altı koy sekiz mu
1: dokuz pon mu? Altı koy tokuz mu ne çıpon? Açtı kırak çıkırıp. Mahmutcan.
3: Bir yetkisi bir karıma ziyan konu aldı. Kusmetre ona.
1: Oldu makul.

0: Bir neçə anlaşımızda hoş gördüm Amit elə.
1: Salam, Bürüzi, Pukket. Tabiatı melik, maşin sahibinle izleyen kerimsiniz. Ben bile alakalıydım.
0: Bu oldu, telefon numarını ne verdik?
1: Şiyine çekti, GP. Maşine zaptasır satılan oylu da Sayman Tuluk bizde. Bağış saymış.
0: Buldu buldu biz numarınızı evet verdik ma 132 dedik numarınız ne ya?
2: Hazır ma oyun bir uçuru yol yaptık ya bek oktu etti ustamlar bek dikkat kımıyorlar da hazır ma yol böyle kaysa bu soy yolunun bir bölükü mü bilmedik. Ma yolunun kırda ma yol tazla avatkan bir mu tazı kadın bakken ma tez süratik yol maşınımı bek çıkken bu yolda. Aş yolunun kırda şu ma kaysa yol işgeliğin depegen bulsanız tekim bekerek yakış yol etti. Aşı bazı muhitazı kadimlerime yollan tazavatka ahvala bu kaladıkken tez süratlik yolladı mı? Sel avaylap karap bir dikkat kımangan bulsanla deydi üçü mü? Lan başı Yakupcan hazır mı? Yavay hayunatla baksı da, yaşa yavay hayunatla baksı da avazınla anlığa aşı şu maymunla bilen yuduk demdi aşı ya da aynılı vaddimiz demdi o bir uçur yollattı. Bıptı bıptı.
0: Ulan silgi bekara kızı kotam da silah, ulan bekara kızı kotam silah.
3: Yüksün gözümüze en yet okşasın o bir yer erzin bir yer sünnet yiyince bulundu bu.
0: Nima? O? May bağısı mı? Azırak farklıydı. Asasen de
2: okşaş ha.
0: 6 koy 9 mu 8 pon kemi alımcan tortaksiye verdikti. Ma o? Asasen bekçik farklıydı. Ketmedi. Lekin sint farklıydı. Bu kın imi farklıydı. Kıra. Kıra çö? Kıra pulu okşamaydı. Mesela yürütke aparışma. Kıra pulu okşamaydı. Lekin azırak farklıydı. Lekin hem de umumi cihetten okşaşçı mı?
2: Hoş, haberlik dostlar. Programımıza vakti şu kaldı ya.
0: Programı riyasetçileri Roşengül Basit olan
2: Oşurcan Kızır
0: Devletçi Muharrir Murat Hopur.
2: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

0: da biz sirdosh programmasida bo'ldik.
1: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarlik yangi paranglarni anglab bormi?
0: Sabringizda biz sirdosh.
1: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
2: Sabringizda biz sirdosh.
0: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
3: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
0: Çınak mamay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıklarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti atıma. Bunun dike balam işletti o. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanına özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirginimiz mengülük tırık ve tırık.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailongda sowgat üzülmeýdi. Bugündin 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pon 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse, Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: Toru şiltibatqanı qaytıp alsa, içiniz pişamdı.
2: 21 yuanga atken çay setip alıp içişke qosqıñız ağırımdı.
1: Oqış bitiriş pastida pul tejeşniñ äpçil çarısı keldi. Şinjan telegrafının Ali mektep imtihanına qatnaşqanlar universal menfaat yürüyüşlikide önsin aylık kartısı. Çay içimlik beltidin halıganını tanlayalaysız. İçimlikni halıgan içip torğa ravan çıqalaysız. Tezden Şinjan telegrafının ticaret sağlığı berip bijirin.
3: Qadarlik radio anglagıcı dostlar, MD Abdunum rayonumuzga 16 şäherinin kelgusi 24 saatlik habar aýdyn. Aldın malumat aldymyz. Örümçide hava uçuk, temperatura 24-den 37 selsiye gradusgıça. Aldayda hava bulutluk, temperatura 20-den 34 selsiye gradusgıça. Çöçekde hava uçuk, temperatura 24-den 39 selsiye gradusgıça. Goljada hava uçuk, temperatura 24-den 38 selsiye gradusgıça. Bordalada hava uçuk, temperatura 24-den 37 selsiye gradusgıça. Qarmayda hava uçuk bulup kiyin azraq yamğur yağdı, temperatura 27-den 42 selsiye gradusgıça. Kütünde hava uçuk, temperatura 22-den 40 selsiye gradusgıça. Şehanzda hava uçuk, temperatura 24-den 41 selsiye gradusgıça. Sanjida hava uçuk, temperatura 25-den 41 selsiye gradusgıça. Qumulda hava uçuk, temperatura 23-den 35 selsiye gradusgıça. Turpanda hava uçuk, temperatura 28-den 43 selsiye gradusgıça. Korlada hava uçuk, temperatura 20-den 34 selsiye gradusgıça. Aksuda hava uçuk, temperatura 22-den 38 selsiye gradusgıça. Atışta hava uçuk, temperatura 22-den 35 selsiye gradusgıça. Kaşkarda hava uçuk, temperatura 23-den 38 selsiye gradusgıça. Xotanda hava uçuk, temperatura 24-den 37 selsiye gradusgıça. Örümçede hava uçuk, temperatura 24-den 37 selsiye gradusgıça boludu. 3-4 bal şamal çıkıp, kin 3 bal şamalga özgüreydu. Havaraydın, malumat anlattık.

0: 베이징 왁티 사엣 온식기
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікке желі лұғандыда күрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан желі мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобил turmuşumuzning ayrılmaz bir qismiga aylandi.
3: Buning bilan turmuşumuz rangdorlashdi, qatnashimiz qulaylashdi.
2: Albatta, avtomobil haqidagi paranglarimizni xeyli olib qoldi.
4: Umroq avtomobilingiz haqidagi turli bilimlar, avtomobil sohasidagi yangiliklar, safaringizdagi ehtiyojli quchurlar mening avtomobilim programmasida.
2: Mening avtomobilim programmasi avtomobilni yaxshi ko'radiganlarning to'g'ri tanlashi.
4: Mening avtomobilim.
3: Mening avtomobilim.
5: Bu programını Şinhua Janubi yolidagi Shaxsat Egiz Boshliq Ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz Boshliq Ambulatoriyasida balla egiz boshligi, egiz boshqani aslik keltirish, tish undirish, egiz boshligi enak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Shinhua Janubi yo'li 578-chi nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navaq yo'li 275-chi nomer. Telefon 0991-322-9898.
6: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
7: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
6: Şunlar bambay. Bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıkılarını burun dadam işiltirken. Hem de ben işilti vatim. Bunun dike balam işiltirdi. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük trik ve tırt.

0: En yeni avtomobil uçurları.
1: Avtomobilga ait bilim savatla.
0: Avtomobil seti setiveliş doğrusudaki uçurla minin avtomobilin programısta.
1: Hem de yıktanlarda buladığını minin avtomobilin programısı.
0: Ben Oşurcan Kıza.
1: Ben Ruşengül Basit.
0: Kadirlik anlı uçlak en hazırdan başta programımızda. Nait kızgınlıkla katına sana buldu. Bizdeki ünlüdar. Veşin salonumuz.
1: XC1074 FM.
0: Beşin salonumuz XC1074 FM ama anlaşılan uçurlar bekliyorken korsam şu aşın kısam
1: aşşala
0: örtüp olup gitti.
1: Anda yol uçurları bu sefer tanla yani aval kadar ilhamda beni Aptomobil'in programımızla Aptomobil doğrusu sözdeyimiz Aptomobil'la bağlayımız Aptomobil doğrusu anlı uçlarımızdan kanından soraydıgan suallarınla bu sağ oturup.
0: Oğlum canı tursun canı oğlu tuttu.
1: Çakırıptı.
0: Siz bağı o ya, sen ben bağ depliyiz kulüpte.
1: Eslime çıkıp şundan ondan.
0: Bağlaydık Aptomobil'a olsun, yollanla hemsime teyyev oldum dey Tursuncan. Andım ma o Tiyanşar aylı katnasak çoğun hatırlattın ki aldıdaki yollar Avankya diye uçurun. Şireli'ye verdim de.
1: Hoşçakalın, sağ olasın uçurladın. Abdükerem efendim bir avazık yakıp
2: da. Yol kavre, şimali yüce yollar avan.
1: Makul buldu, rahmet sizge. Hazırını gözde Şisanlı'dan Şisanlı'u gavca çıkışı yığızı garip şarık yönünüş tostup kettin. Uçurunum tapşırın.

0: بالدک ه.
1: بول دو رحمت.
0: آن دن یاشن جون لودن چند تان جان یوده جنوب شمال یونیشتم و توسطش باکن. تاش خیلیم دن ام چیکتاق تونلی شهر خراب یونیشتم و ما یول بلکتم و توسطش کرلیت بده. مشکل چرلاد دن یونملک فایدلان هایسلچ ما.
1: تورسون جان استام یاشم سیز ما چنان نینکه لیمو ویتلا بردت تیلک 10 من نمانگان. پتن تیانچان کل خود ماشین احوال بک پاکیز نچ پلو ساتکل بوده تورسون جان.
0: Evet, hoşuma ama maşını tutsunca ustam bir bağla pesin hemse.
1: Yaxşım siz Camry maşınamını setip Huangwen maşına alay degen SUV neçe pul qossam bula 2016-nın Camry-ni. 2016-ninki Camry-ni satsa neçe pul pul qossa yeni Huangwen keldi. Onda olsa qalğan yeni maşının bahasını bizdə bireli. 2016-ninki Camry-nin bahasını
0: Ayalım yeni prava ağanı diye 50 bin koy etrafı da otomobiller bulsa tavsiye akan bu sanlığa deydi.
1: Yeni prava, prava ağan ayalılığa maskeldiğen maşallah. Ne çıplı etrafı da demepti de?
0: 50 bin koy da.
1: 50 bin koy etrafı da ikinci kol otomobil gözü oldu ki. Bence hem de. 50 bin koy çoğu ikinci kol otomobil bazarı çıkıp maşallahını gördüğün bu. Ni maşallah geldi cuma. Biraz.
0: Akın hem de Tursunca ustam da müşerlik mi koyla etrafı da yeni pravağın hanım kızlar maskeliğin otomobiller bulsa bir 2-3-4 ne? Bir tavsiye yapsanız ne var da bulduk ya dep kalsa hem de şu bir sizin kışınızın olam du ya o maşının içi aşında kısmı buludu. Bizden bağlatılığa maşınımız yok karandaydı badam taksi ama bağlatılığa maşınlar onlaymaz. Kızgın katmış otimiz uçur boyası bir manımız o dep yakalık ki badam taksi. Toğrasız, aşında akılsız, özünüz digende kıvatsız günde. Sayılı konu halinden yeni halin içi boğa ağırlıkta koçlan yad maşallah bir kadar köp bulup ast gitti batımız digen uçurunu beymeyi yu eve tuttu. Sizler yeni çıktanlamdır Davutcan. Rahmet Davutcan karşı ağırlığınızdan hoş bulduk.
1: 100 milyon etrafı da ikinci kol Tesla kelam o deyip sorabdu.
0: 100 milyon etrafı da ikinci kol Tesla. Yıl sanı kartta.
1: Kip kalam iki.
0: Ey tancımı.
1: Hazır deyim ne?
0: Hazır mı?
1: He, kip kalam iki deyim ne?
0: Evet koyayım onu anlatmam da anlatmam.
1: 100 milyon etrafı da Tesla kelamdı o kemem de o.
0: 100 milyon etrafı da
1: he? He Tesla. Kelamdı o kemem de o. Hani. Ben yazıp evet koydum.
0: He?
1: Evet koydum. Siz kayıt yazdınız mı o
0: kayıt? He kayıt yazıp evet
1: koydum. Ben evet koydum beni.
0: He makul.
2: Ayalım yan prava kan 50 bin kuru atrapıdan maşın tavsiye yaparsanız hani Maysatça çöverek İngiliz çakkan maşın alayı da yaparsanız Karolla, Levin, Honda'nın ki Şahin, Lintel yani Nissan, Şeyi, Gündek maşınlarını alırsanız burada
1: Makul
2: 2016'nın Camry yoksa 45 bin kuru atrapıda
1: 2016'nın Camry 45 bin atrapıda
2: Limo, Vitula, Kolkot'ta Zıtan yokça bundan kanda bağlatarsan bundan
1: Ya Yılsan'ın demep durası doğru ya.
0: Yılsan'ın demep.
1: Aa veteranı alımcan da Yılsan'ın kayıt evet.
0: Şimdi oğlan yeni bir otomobil Bağla 2013'ninkideydi. Ruhu 8 2009'nun.
1: Ford Fuchs 2017'nin deydi. Ford Fuchs 2017'ninki.
0: Bunu evet koyduk Tursuncan Ustan bir bağlı ve sansemse. Mau Ruslan mı bir maşınlarını tavsiye yapıp gidip du. 50 bin koy etrafı da bulsa. İlan Tıra. Şinkuan ve kuha, ben aşını bek tavsiye akıllı ben de bu çor yollağın ki Ruslan.
1: 2021'nin
0: hal yenilmesi var ki. Tesla'nın sel çoğurak, yıl sani çoğurak kepkala. Onun din kemri yagras yakşıcımı yenrak dep maulan tiyen. Lan şimdi tiyen şaşırma
1: tepsiz. Ben özü öyle baksın, Tursuncan bir de baksın. 100 milyon etrafı da. Tesla ne yapıp
2: kapatıyor? 2017'nin Ford Focus'a kalsa 15 bin kadrabı.
1: 15 bin kadrabı da.
2: 2019'unki Rüyük'ün 84'te 45-50 bin kadrabı da.
1: Hmm.
2: 2013'unki Bolaydat'ta 15 bin kadrabı da.
1: Hmm.
2: 100 bin kadrabı da Tesla kilomuz yaptı. Modu 3 yılda 100 bin kadrabı da. 20'lerinki, 21'lerinki, Cıtrak Mönetken kalsa 21'lerinki, Azmangalar kalsa 20'nin.
0: Hmm.
2: 100 bin kadrabı da 25 bin kadrabı da şey,
1: Haa, buldu makul.
0: Kildiken abi sen.
1: Kildiken.
0: Kildiken.
1: Model 3'cü. Model 3 kildiken.
0: Şunu oğlan bugün yaman papago dep mal. Şireli yava sıkı demek çıkan sizde. Bugün hem de şu ısık hazırak. Hanca ediyorsanız temperatura hazır 24'ten 37'de bugün. Çoğu ürüm çiğerdik temperatura akvalaşında.
1: Bahar gül kızık mı değil mi?
0: Kanda kızık ya.
1: Ben ködüm dedi o. Güzel Nur'un oğluna.

0: туулган күнүнө вада алтырып өткүзүп, ой вадамыз турмуз биз эми так өткүзүп берди мантеги мехмандарыбызга келиңлар деген билан туунумас кыселип баштак кетем экен деген мавлут камы кепти ата айтын. Ой барымыз биз кызыкмасыз бул. Ой немкирап калдыңыз биздин сиз.
1: Деген хоплап кеттиңиз да ишкимиз кими ики адана. Биз сизди толук түшөнмөпсүз сиз. Үчүнчүлүк узун радио аңлайдыган наайт көн аңлыгучумуз туруп бизге болгон көз карашыңыздын бунчулук ишкерлигин биз факат ойлоп
0: койдук.
1: Биздин хели жакшы адамлар деп ойлойду деп биз шунда ойлоптук. Лекин сиз шунда ойлумайт экенсиз. Эмесми?
0: Ма 2014-ке, я 2013-ке CRV'ден бир сабак, 2021-жылы жыл койгон. Караңы. 180 000 нуман кандайды? Kahar efendi.
1: 2013 5. ayındaki Canroy Rüyü'yün mü?
0: 21 nın.
1: Kümüşren mağaz satı diken cümle ürümçede yapacağım. Ne çıplığa kala. Eğer alimendisi azalı bir yürütüm deydi. Kendi bir bağı altı pekan. Anağın iken sikret mehçi bulsanız. Andan kayıtı bir alakalı iş numaranızı yazıp evet tanışmışından bir ilan kılaydı cümle.
0: 2021 nın ki Audi 6 okşarı kırında. Şuna ama. Audi 6. Daha çoğunun he. Daha çoğunun Audi 6 iken bu. Kaç pul kağılı oldu depegen bozu tosun candaydı.
1: Ma bayi miyen demde.
0: 2024'ün ki siyah çağırdın bir sıfak.
1: Bayi miyen fön çağırdın. Hıpın çağırı bak maşallah köpken.
0: O zaten aldı tarafla mı?
1: Abdül efendim rahmet siz geci mi? Ma Tursun Can Sultan bu beşçak maşallahını evet evet tok hazırma dostlarını ki evet ken maşallarını. CRV'den bir sıfır sıfak ya 2012'ne 2024'ün GOP CHR'den bir sıfak ya. Romwe kandıgırak çıkı da şu maşına dep sorap demdi. Hasiyatın sormak çıkı. CRV'den 2012'den CRV'den bir muşlan hem mi nevet et tutursun cihazdan bir bağlı vesans. Biz bir anlı vesek.
0: Anda yeni karsak 2025'nin ki Audi A7'den bir sıfak ya. Ma maşını bir bağlı pegan bu stajda çekin o maşını çekin.
1: Şunu ola Volvo XC70'den bir sıvak ya. Ruslan'ın ki.
0: Situ almak için dedi bu ne? Boşan mı?
1: Kaç bullağı situ olmaya demek için değil mi? Yakışan da Ruslan mı? Makul buldu. Evet evet tıkçı mı? Hazır bir bağlı pesin ha. 2025'nin ki Audi A7'den.
0: Bağlı bu da anayla.
2: 2012'de ziyaret ettiğimiz 2021 tarafından kanunluk cizvalıkta 45'ten 50 bin atrafı.
0: 45'ten 50 bin atrafı da makul buldu. Anda yine?
2: 2016'dan retirler kolkot, tek takip etmezse kolkot kutlaşsa 15'te 20 bin atrafı.
0: 15'te 20 bin atrafı.
2: 2021'de soyun vette maylı kutlaşsa 90'da 95 bin atrafı. Maylı kutlaşsa 115 bin atrafı.
0: Buldu.
2: 2017'den kutlaşsa 15 bin atrafı. 2019-ке рекурсияда 45-50 мың атрабы.
0: 45-50 кече, мақул болды. Рахмат.
1: Бахаргүл ханым, ой қапылмаңлар, чақшақ қып қойдым деп. Ой, сізге қапылған болып.
0: Біз мен чақшақ қаттымыз ай.
1: Қапылған болып өзімізді дамлап баштап. Мақтап алдық қой ана.
0: Өзімізді дамлап баштап қойғанбыз. Мен бұл арабты бір қайтып баштап, аңғыстаныкіне, тоңған күні, алайда хал болса. Өткізіп беріміз деп дейді қам шықса. Тоңған күні, менікін өткізіп беріңдер деді Алла шықса.
1: Қаттымыз әмде шо бар.
2: 2025'ki Audi A7'de 125
0: mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130 mandan 130

0: Dəmə xiciluk etdi.
1: Şu.
0: Haa.
1: Altay yolum şu Musaycan, Canıp'ta şimalık boğa yolunuşta iyi gırt uzak gelir.
0: Oy güzel nur edi, bir eyli bir eyli. Allah kılıç numaramız ve ismanı yiz be.
1: Evet ağa.
0: Yiz bulun. Akçılarının çişleri diyen par par olmuş bulmaydı.
1: Şu. Güzel nur edem.
0: Bazı da işte itkan nakşanla kırmayı çişlerinle ağa, çarşlarınla ağa, kengen köyünüyle ağa, karavaldı kalacak.
1: Şu. İsmanız ne? Evet sans.
0: Nim bir kadın nim yalgancı deyiz şirali biz ne? Ben Marika kılay digen, riyasetçilik kıp yerim sizler işkinler boptu, pul koymuşsanlar, misap tamah yap gittinler dedi. Dedi, şireli.
1: Ne ge?
0: Tullaga mı şireli ne?
1: Marika kılay digen?
0: He.
1: Ne marika?
0: Başka kızı var bu musa?
1: He, toyunu kılam dike.
0: Ya,
1: Gülçay. Kızların toyunu kılam.
0: Gülçay kılam dike.
1: Vay, sizinki ne mi Gülçay? Vay kız. Valken koma, Gülçay de. Ne mi çay o, valde o? O, çoğukan bural kılın ha, toyunu o.
0: Azraş Gülçay, halk çay.
1: Urustu kalırınızda közüge sert görünüp, değil mi Gülçay? Bu oldu o.
0: Şimdi kıpçı uzadı, etrafı dikilen zirik durdu kalırdı.
1: İyi mi, kablaşmağın?
0: Şimdi amdan tıldınız.
1: Şimdi ne mesma?
0: He?
1: Bu şireli ettik ya.
0: Şireli, şireli.
1: En hakkın gep tapılığa dedi, bu yüzü kıldık ettik.
0: Şireli yüzü kıldık.
1: Bu şirelinin ki kıgınlı kımma digen gep
0: bacım. Çıklı aşında hazır, oğuzlu gekılı dayıdağı dayıdağın bosa.
1: Oy, güzel Nur Hanım, o at çıkı, miyem yaptı o? Buldu buldu, yen bir kıtı bir ümçük egen çaldı, yine görüşüp kalamız hem sen, cuman. Sapranlar kimonik bulsun. Cesur'nun ki tatil külleri yakışıyorsun.
0: Top tüpü diken o işkisi, he? İşki yiğit.
1: Şoştak gene.
0: Aşında yakışı meşk kılıp tatildim o, he? Ondan.
1: 870'nin bağısını depegen bulsanlıydı o işkinci kolunun ki. Neçinci yılın ki 870'leri yakışını bir depegen bulsanız. Ama pasatını yolluduk mu, yolluduk mu?
0: Pasatını mı? Yolluduk.
1: 23'nin pasat gen
0: bu. Onu yolluduk mu, yen kaptı o.
1: He.
0: Evet koyduk. Ondan sonra Güzel Nur Hanım, Davut Efendim numaralanmış programdan çıkandık ile evet dediğimiz. Orne, ma o şahsat yığız boş ambulatoriyasına orne, şu güzel kaç teşidin. Daha şimdi bir taraf kırıp mağın yolun işte. Vanzı koçağın da aşağıya gibi basanla buludu.
1: Lişan il altı, kandıgarak maşına de bu yakışı maşın. Lişan'ınki il altı, obdan maşını var. Nurgun kişiler yetuvasam da arzu kıldığan da yakışı maşını var. Lişan maşınla he, onun da Edison'ın maşında yakışı, obdan.
0: Lişan soraptı mı?
1: He, bağısı ne, elgıcı. Tursuncan bir yüzün ki, aydıgendeki, tuyuksunu bir depansın
0: he. Bizden etrafımızdaki istimalçıların ikimiş Lişan'ı boğan, köz karşı acayip yakışı o, emmisi şu yakışı görüp Lişan'ı.
1: 2020'nin odu sayılarına neçipul etrafı da ağıl buldu deydi he, 2000. Tursunca işte bulama maşınla yıkılık etti. 2020 etrafıdaki odu sayının neçipul etrafı da ağıl buldu deydi.
0: Anın Hongqi HS7 PHEV 24'niki. Muş maşın bir bağlap bersanız alay degen deydim. Aldıdikilen bağlap olsa olu diken andı ne? Menin çişim bek ağırıydı yudurup bakay degen deyip tırış yotumisi. Ağırsa yuğuzganga çişiniz onuşturup gelişti ters cümü. Anı bir berip küstüp çişiniz ne mesele ba? Kuru degen bir yala bu amu, yollu olup kalan bir yala bu amu çişimlikke. Onun deyken davalasanız buldu. Yoğuzgan ağırık toktap kılışı təs ha?
1: Təs. Varvan 2-70 Şinçı u Gan çulayı da bucu dəp ha? Arşı oldu neymiş o? Neymiş o? Ha? 2-70 ma? Tıptırın ha bizi körüp akaydı. Biz özümüzü kalmaya kaptık ha bize.
0: Karaylı ha? Muşu Ruslan'ın mı da karapaksa maşınağı nispeten maşın soğudası kılam kılam mısın? Onda işle. Bildiğin de kes kıldım sizde. Borcu 3x. Muane Fengtian borcu 3x. Muane Nicat efendim kaçıncı yılın bu maşına? Yıl tarihin demepsiz mi? Yıl tarihin demişsinizle şu bağlamak pek tesken karan. Şimdi 24'ninki Fenlanda.
1: Yunan ben.
2: 23'ün pasar 95'in kadrası.
1: 95.
2: Şunu 25
1: makul buldu. Rahmet.

0: кырчегиздин Шисанлуу Гаужа кырчегизи жанып шымал жөнүштөмө тосулупту. Еңбинлуу гарип шарык жөнүштөмө тосулушпа экен жумо?
1: Линкольнки, Линкольн 09 бу автомобилдинки завод тарап эле кылган баасы 238800дан 265800ге чыккан. Этибарканын кийинки баасы 198800дан 232800ге чейин ушу баада айырылды экен жумо?
0: Этибар ба экен хеле? Анда Nissan Shoko 2021-нын эң жогору сапалымылыгы 50000 маңды деп билсем. Эвет койдук, э? Сиздинкини бу баалап басын. Сави учоруңуз тапшырып алган болдук. Рахмат, иштериңиз жакшы болсун. Аслама якай, адысы турду жумо, учуржан.
1: Анама? Э, аны сугуртусуп алдыган. Анда бир 7 номер нечеси көй?
0: Ашлан эмин ашу сизге бирок өткөзүп жетидике.
1: Анда эмне катнашасыз?
0: Кашка Шаркы жолдор коюшунушта Раван жумо азырча.
1: Алык машина айдамапсыз дегенге гохо кылмам деп таптым деп катнаш. Мен жада жок эй. Мен унтула эмес эмен
0: э? Эмес ушу жана. Кыжылып болсомчу алык.
1: Юзуну
0: аяп болсом уу
1: нааде дейт. Юзуну аяп жүрмөйм эмен. Калламды өтмөгөн ишке юз аяп жүрмөйм жума. Kallamda ötme de benim ki de. Uzak bir yüzümden yap yudu galiba ben. En mühimi kalladın ütü şu ötme sikmesi var. Azra
0: yüzünüm ayı mısın bombaydı o şirin.
1: Hı hı. Açığım kep kastık hemen bir piyal çay mı koymaydı galiba değil mi? Dursun ya. Ulan
2: güzel tatlıyken bunun yeni lifte 35 mikadra bulan.
1: Doğru.
2: Ulan güzel tatlıyken bunun yeni lifte 35 mikadra bulan.
1: Yılgı bir maşın ki.
2: Ulan güzel tatlıyken loko lansın civan. Biriz 45'ten biriz 50 bin kadar ama. Ama güzel tatlıyken bunun yeni lifte...
1: Değerli ötkesiz bir maşın.
2: 26'nki bizi 3K besleyeceğim product'ta bu maşına bazar basıp basar 120 bin kadar ama. Şuna 25'te Nissan Shoko 50 bin kilometre mankanlarda 60-65 bin kadar ama. Şuna 25'te Dardan Azizyon Necmi Ağıldır'da 115 bin kadar ama.
1: Buldum. Şuna da beni bazenler bek eski deydi, bazenler bek yakışı deydi, şuna hoşuma da anladım.
0: Sizden mal kutup pek inik mi ya, oturdu işlem yokla. E bop da, hem de. Kanda bu sonuz bulmamız. Şirali'nin uçuyor, karşısında ihtipak yolu neyim boptu?
1: Guangchang'ı aldı da hazır yollar Ravanken deydi. Şirali Guangchang'ı aldı hazır Ravanken.
0: E vaktinçe, mağmay tursanla ha?
1: E, başka yollan talap mıyım tursanla buldu, başka yollan ne? Başka yollan talap mıyım tursanla buldu.
0: Şirali Guangchang'ı aldı yollar Ravan diyen uçurunu mu tapşırıp
1: aldı? Yine hoş bilip aptı ya Şirali ya, yine
0: hoş dikkat. Şirali'yi uçur aptı iş.
1: Şu. Bizim etkiye maşin edin mi dok? Bu elde. Şimdi akı.
0: Şimdi akı.
1: Namı kulaktan kulak etken Molly Girl'ninki aptolunu kaçılsam, maşinam güyükürep, sazlışıp, bek yakışıp ki
0: bek yakışıp maşinaga burun.
1: Burun ne kılmap diken ben, kaçılmap diken ben.
0: Bunun dikin devamlık ne kılancı mı?
1: Kaçılan ha.
0: Dikin o bir kıtım mı la aşı kaçılgalla hop kalsa, ikinci kıtım.
1: Kaçılaydı.
0: Dul birip lay boğdula dep. Oy nimidin kilip kaçılaydı galla bakken bir şey kep.
1: Yırak yırak.
0: Yırakladın kilip aşı men zaten kaçtı. Ötken de bir vasıt görsün işte bir anlık uçumuz ha.
1: Yırak en inci taraftan kepti o.
0: Aa seycan daha şu taraftan kilmen.
1: He şöyle kilmen.
0: Her kıtım şey kilmen. Ballarım dep. Ufkularım dep. Şimdi dedi o.
1: He işte dedi.
0: Sonra bugün çüştünkin aşı yana bir vasıt görsün.
1: Ba.
0: Ba mulli giren aptolları da.
1: Koçun çıkarak yerimizdik.
0: Aşı aptol doğursa da anlık uçlarımız hazır küptü. Çençlerini birimiz. Onun dikin nek meydanda şimdi bir mukapatlanımı birimiz. Onun dikin
1: Başka
0: yok. Çıkalımız ha. Ben ettiğin zakas verip koydum. Ettiğin unutup kalmalı emsar ya seçiler deydi. Ettiğin zakas verip koydum. Ögünki zakas verin ha siz. Yekşen bir günü zakas verin.
1: Ettiğin? He. Ettiğin vaktim yok. Onun üstüne numarınızı hatırlayıp, depte yezip, onda kalan ülgürp olamayım ben.
0: Siz şu ögünki zakas verin. Ögünki memba. Ögünde ha. Şu an.
1: Onda.
0: Dursun Can Ustam. 2023'ninki Chery. Ceda. Ceto. X70'nin bir sıvaya bağlayıp ben sana izleydi, değil mi?
1: Şendeyninki... Hata yapıp kaldım o, anlayışımız Şendeyninki... Kia'nın Q3'tü. Şendeyinin Q3 tep yolla koyup siz. 2016'ninki Q3 tep lan biz yolla pireyle kayıt gezip be. Şendey yemez o, Kia. Kia...
0: O tarafınki, bu belki bir mühim mesele ki.
1: 2016'ninki ken.
0: Ha, uşurca.
1: He?
0: O tarafının...
1: A tarafının?
0: Haa, çişini kuru diyen bolsa, bu kurutun B tarafının çişi küçük ihtimallığı var mı?
1: Var.
0: Küçüdü. Küçüdü.

0: 그래서 봐.
1: 모두 뭐 약간 치라 아슈 시키다랩 태양을 아시나 오일룹 망한데께 저
0: 에,
1: 같은
0: 맨,
1: 나와
0: 어,
1: 같은
0: 아댐, 비아댐, 대표됨.
1: 와이 밍에 오 칸다 어 트랩 비 트랩 디디 온 온다
0: 그러니까
1: 소름
0: 어
1: 망한데
0: 아댐,
1: 약간
0: 비아댐,
1: 주스무
0: 비아 없애야 됐다.
1: 오 치 쿠르 온다 교슈메이드 주마 근데 어 아댐든 비 아댐 게 온다 교슈메이드 아 으종즈는 치실래 아슈 치 에트라피 아슈
0: 귀찮기
1: 어스타
0: 때문에
1: 가스타
0: 귀찮은 데야. 아 귀찮은 데야, 뭐 막.
1: 한다 귀찮도 아 Yuqu nim boldu juma işte uprap mağını ke şu aş çıngılan vaqtı da alatmı sağlam ama birden çarlıq kengip gitti do. Yani birden aş yanındaki çişini aş tən aşında uparıp mağını aş bakı.
0: Yelkenlik seyahat yolları şunda ravan keyen dedi. Badam taksiyle uçuyor.
1: Şoma iğiz tazlıqı qalaydı ehmiyet bir yerin la. Çişlan çutkılap boğandı ki ilgisi iğiz çayqa suyukluqdur ba. Mesela aş şu iş doktor xallarının aşladı mı çakab digendek. Çünkü kısa aç şuna paylıq tab. Doktorlar şuna dedi. Gözünüz yoğan kıp karman.
0: Davada siz bir doktor olgan bolsanız kolu işkembeydigan bir kaskı doktorlar var galak. Geplam kıldıgan. Ne kaçta doktor oldunuz
1: Ben
0: cuma siz
1: aşılık
0: doktor olgan
1: mehsus
0: bolsanız.
1: psikiyatri davalaydıgan doktor oldum.
0: Vay yok siz aşılık
1: Geplerle
0: karşınız.
1: davalaplı aş.
0: Karşınızda şunu da yaşı
1: Tüp
0: ondan.
1: sizi kıytımende kalısını.
0: Anlamakka.
1: Ağrıklarını unutuldur itime.
0: Anlamak şunu da
1: Ne?
0: yaşı doktor. De ki
1: Hiç
0: emniyet
1: nimi
0: yok.
1: kesmetmeydi
0: Açtaklı
1: da.
0: doktordan birisi
1: Yok.
0: oldunuz cuma
1: Adam
0: siz.
1: bulmaydı deme aşağılaş.
0: Yok.
1: Doktor hanım da salpıyıp kirgen bolsa iş
0: Kat
1: nakşi
0: kat kat kat
1: sekrep
0: kat
1: çıkıldığa
0: kat.
1: kıydıttım da.
0: Hem madem karap, muş en yaman doktor okşay deyip oyla kaldı siz ne?
1: Aşağı appa halatlarımını kiyip aşağı nağa menüp gitettim.
0: Hmm.
1: Mezmut
0: Ya toktuma
1: kademlerim
0: gel
1: bile
0: gelsin.
1: ne.
0: Ulağa köngül bölüp dana özünüz işte. Bazı şöyle kuldun taz işkildi kalırma kopuğu yaman. Aşta kol dikeyim. Doğuk dikkat kıldım ben. Ve yaman oldu
1: O
0: şöyle
1: kaçan
0: kıldın.
1: doktorlar diye katkı büyüdünüz mü?
0: Dikkat kıldım ben.
1: Dikkat
0: Kaldım
1: kıldınız mı?
0: doktor kan bakan vakti. Doğuk
1: He.
0: karsam taz kuldun işkildi kalırma yamanları. Aşta kopuğu yaman kuldu. Eskimo bu dikdek aşta öyle kaldı kesin. Lakin tepsili ne kusunuz? Şundan kol değiş geldi kan.
1: Aşağı
0: Aşı.
1: mı?
0: Şundan yaşlı davalı kol yiyin ekti gendek.
1: Şu an bir
0: Operasyon kıldı kan
1: kırsanlar bile
0: aşta.
1: doktorlar mı da kopularak kaya koysa ama bak koldun be iş gildiğin doktora şey deyip köylünle ammağın acı mı?
0: Adam bek mındak vat vatları okuyup kas behyaman gidip mi aldırıp baha bir etmen la.
1: Elikin doktorlar sel da illik yüzlük bulunlar acı. Elik kiselden sel temtire hep kırgelleri nispetle sel koçuraylarınla müziği
0: Hem
1: kopalık insanlar be
0: de
1: köylü
0: ulay
1: yerin bulunur
0: ulay yığılıp girsem
1: kaya.
0: diye yiyip külü külü koşu oğlumaydı. Hem de acım acım dağım
1: Oy
0: kılmaydı.
1: em külonla dese koran.
0: Vahaha deyip
1: Vahaha
0: güldüm ben.
1: külmeydi sizin aşk kazınız zamanında mesul vakya vahaha. Putunuz zamanında operasyon yakımsak bulmayırken vahaha deyip külmeydi hem dolamı.
0: Hem akıl
1: Değil mi? İllik
0: külüp dursun hem
1: tebessümden
0: sen.
1: tutsun dedim.
0: Hem akıl. Makul.
1: Sayılı Cənubdən Şimalığa Xalıq Yolu Körükünden başlayıp avtomobillər köp deydi Şirəli. Yani programımız anlatıqa doktorlar mı çıkamaz mı?
0: Cıkı.
1: Yakupcan değil mi bu? İyi lan resim tatbı evet.
0: Doktorunu
1: Hazırlıca...
0: gibi koysak. Sayılı Cənubda Şimalga Xalıq Ölü Körgüden başlayıp Abdülmabullah sel köptür doğdu gavuşçunu. Şireliye vertip de Nefise'nin dadısı.
1: Abdonum rayonluk muzeyinin aldığı kilay degen de turup gitti. Koşlan yerde bek tosulup gitti deydi. Yiğitiyen de uçurayım
0: Ya
1: ala.
0: bu de.
2: Terör
0: Makul.
1: Ma bek efendi bir neçe çoğun apaçlarının Rişatkı'yı yamışıp yürgünün kür kaptı şaşı.
0: Hu,
1: Ay
0: nime?
1: o yama set
0: Set
1: turken
0: top
1: ey.
0: da bu.
1: Bulmaydıken bulmaydıken da
0: Apaçta
1: Rişatkı'yı
0: set
1: yamaz.
0: top da set top
1: Apaçlan
0: da.
1: da kımanla.
0: He.
1: Azırak ayınlıp miyinla.
0: Ay,
1: Abi
0: apanla
1: set
0: oğan
1: turdu
0: bosuyum,
1: kendi
0: paçığın da
1: hocam.
0: o çıkır yutu testinin ki. Apılır oğan bos demekti.
1: Hazır ulan hiç kim baş kuramaydı kan vakti
0: He.
1: çoğu. Ay da penni yok kan vakti yok. Otur yaşı çoğu
0: Şu.
1: yaşı gelip çoğu. Ya
0: Manda
1: yoldaş baş
0: kepsiz
1: kuramaydı
0: sile.
1: ya ballar ya. Ballar gel kuysa o kapılapla kalıdı. Özen çoğu paha
0: Şu.
1: nemiş yok git bana depla. O baş kurduğunda çoğunları mı bağım yokmuş işte.
0: Sen dikkat kılın, bir hatalık birinci, bir hatalık ma, bir hatalık birinci, yıkılsan bak yıkıl gitsin. Cuma bir
1: Ma
0: hatalık bak
1: Muhammed Bey
0: birinci.
1: şu kece mi?
0: Muhammed Bey?
1: Evet.
0: Kaç
1: Taksi
0: Muhammed
1: sağ
0: Bey?
1: çıkan ilk Muhammed Bey. Etken ayalım tıllı dedim de bu nesle de büyüken mi ettiğin ayalım dekkem de verdi de.
0: Ne çıkar?
1: Okumadın mı şu taksiye çıkan Halide Allah'a ile resim şu olurken o?
0: He. Kızlık balıkına o.
1: Hmm.
0: Ay bu de.
2: 2016'ın ki ya işletti mesela mezarlar toplak 25 bin koyar tarafı. Şunu 28 yapıyor da mesela mezarlar toplaksa 70 bin koyar tarafı. Şunu 25 bin insan şarkı 50 bin kilometre mankanlarda 60 bin 65 bin koyar tarafı. Şunu 28 loko lansın civan. Biriz 45 bin biriz 50 bin koyar tarafı.
1: Makul.
0: Makul.
1: Hoca nezden tarafları maşallah köpe.
2: Şuna 24'ünce bunun yenilikte 35 bin kadar bulan. Şuna 26'ünce bizi 3K beslediğim product'ta bulmasından bazar bazı pazar 100 20 min kadrabda.
0: Ya bakı.
2: Şuna 20 min dağdın 50 min etkili aldırsa 115 min atrabda.
0: 115 min atrabı dağıl oldu. Buldu.
1: Mohoma sile, mohoma köyümdün lama dep Muhammed Bey. Vay ködük, ködük.
0: Abletken bilen bile çüşüp sile. Kim o avu? He? Kim o? Dep. He? Abletken ke.
1: He. Şuna. Naydı doğru kıldınız. Namış her kanda kesipti mi? Naydı bilimlik adamlar cıkke kımaydı. Yirimçilek şalakşıydı dep. Tayini yok adamlar şundak bilermen kıyafet kirip beş sözleydi dep esleme şimdi.
0: Bizkiden de avatı da abo. Bizkiden de avatı da zir.
1: Siz kanda onu özünüz gavulusuz biz
0: gel kılınmayın. Oy hoştan mehzat dediğim ben belki düşündüm ben onu.
1: Bu bizden kesip dursa.
0: Şu.
1: Hizmet dursa. Biz ya canşoçılıkta sözlü müsek. Ya bir nakışçılıktan sözlü mü dok. Veya ki bu mısı. Doktorculuk diye sözlü mü doku? Şu bulay dedi yollarda hala tosluşla ba dep şu anda şimdi tosluşla kürülü atı da hazırına özde dostlamına tuğdu gavsu Turpan Ürümçi yukarı süratteki taş yol çıkışı kızdın Hıtan Kuvaysu koşumçu yol şimal canıp yolunuş tosluşba dostlar İnçüen yoldan Beycan Nenlu tarafka şarı garip yolunuştu mu tosluşba Yingbinlu da tosluş görülü atı da İtipak yoldan Dondalyan garip kocisi garip canıp şimal yolunuştu tosluş görülü atı da Guanhui Körkü'nün Honsallu tarafka canıp şimal yolunuştu tosluşba Şinhua Beylu'dan Minyuer garibi yolu canıp şimal yolunuştu tosluşba Hem de Abdümobulla Selköp yollarda Üçlük Andın Dajon, AD Liu, 7 kişilik bağ mıdı? Sap tokta kançilik mağalaydı mı şunu? Daydı cümü. Tursun Can Usta bana evet koyduk he.
0: Tursun Can.
2: Şuna cümlenince çağrı yedikti. 60-65 man tarafına.
0: Buldu. 60-65 man tarafına ya.
2: Şuna 24'ten diğerce son tur adaptı 80-85 min tarafına. Şuna 25'te çağrı yedikti 60-65 min tarafına.
0: Makul buldu. Anı yeni
2: bunu 16'dan kiya işletti mesela pazarlar sattak 25 min koya tarafına.
0: Buldu makul.
2: Şuna 23'te cepte adaptı mesela pazarlar sattaksa 70 min koya tarafına.
0: Buldu makul. Tursun Can.
2: Ediliyor ne ki 70 mamo adaptı 70 Yok yok 63'ten birisi var. Şunun 23'teki 63-57 bin kilometre bankan bir kol maşina. Amuta, Beğramba, 126 bin kere bozuldu. Buldu,
0: buldu makul.
1: Hoş kadirlik dostlar. Biyadi organ taraf, Biyadi Çin Max Optimobil'in resmi ilan kıptı oşuracak. 7 ayının 13. günü Biyadi Wangchao yürüyüşlükünün yeni nuskudaki ıxcam tipteki Çin Max Optimobili ilan kılındı. Bu Optimobili'nin oranı Biyadi Çin ildin yukarı kılıp bekitilipti. Asaslıqı yaşlı aydışkı maskeldiğin Optimobil bazarını nişanlıqan. Hazır sanat ve uçurulaştırış ministerliğe yeni Optimobili'nin iltimas kılış tamamlandı. Bu Optimobili'nin saptoyduk nuskusu maturpaqa tukpilali təmillaydıgan aralaş energiyalik nuskusu bazarı selindi. Optimobili'nin uzunluğu 4 metr 86 6 cm, kenglik 1 metr 88 cm, igizliği 1 metr 49 5 cm, oqarlığı 2 metr 82 cm kelidu. Çin il Optimobili'nin seliş durganda oqarlıq 3 cm uzun layiyelen gene. Arkaratki put koyduğun boşluk gen aytilgen, uzun yolluq səpərgi çıxışkı mas gelidu. Hərkətlendirgüş küçəyətdə qarsaq saptoyt xunusqısıqa ən çoğun kuvveti ayırma-ayırma alda 120 kW ve 240 kW. Qiyitidigan müş qoş elektr motor səplengen nusqısı var. 800 voltluq yukur besimliq tez tokkaçlaş supısı da işləp çıxırılgan. Yerim saat tokkaçlap tok miqtarını 30%-dən 80% çıxağılı buludu. DMI tokluğu bilen tokkaçlaydıgan arlaş energiyalik nusqısıqa 1-5 litrlik təbi yava sümürdüğün yukur ünümlük arlaş energiya sistemi səplengen. Universal sıcır yürüş musabısı 1500 km'dan aşıdı. Sıcır yürüş musabısının ənsirim sümü buludu. Sıtkı şekli sirilmi şekilde layelengen. Tutaş şekildeki kuyruk çıraqqa tövən şamal karşılıq ige çax bulu maslaştırılgan. İşki bezgiye işki kiyelik leylimi şekildeki merkez kontrol ekran orunduğundan hava almıştırış kızdı çıxdı darba.
0: Aştakken. Kaşkaydı mı? Şikin doktor hamdın ki aldıdın poşt hanı geldim. Yolla ravan ki hava uçuk diye uçurunu kargay taksi çıxı zavet tuttu. Buldu. Rahmet.
1: Şunu olan tiyenleyma 2016 evet koyup size.
0: Evet koydum. Tiyenleyma.
1: Evet.
0: Анам я бир Вейландадан бир суу келиш 2022-ники Вейланда деди. 2022-ники Вейландадан бир суу деди. 2022-ники Вейланда.

0: Evet koydum.
1: Şükür için 21'ninki Santana mı? Haa Santana. Hmm. Kançı kuludu deydi. Tursuncan ustam evet koyduk ha. Şunu mu bir bağlayıp etsin.
0: 2016'ninki Faşen'den birisi var ki 3'tenörlük Faşen deydi. Luhu'ninki Faşen. 2016'ninki. Hmm. 3'tenörlük Faşen ki. Bakın.
2: Yettinci ayda Hongqing Meikailongda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yana 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu yasa Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongqing Meikailongda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.
3: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü, öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oynamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzu kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
4: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü, öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oynamsız. Tiyanyi aql ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzuyanızını kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, Tiyanyi aql ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.

0: Бул бомбайды жума газны?
1: Ага.
0: Азыр так газ койгул бомбайды. Ички мы 25-нчы жылдынкы таңыйдан бирси ба, мошуну баалап берген болса, 150 000 көк аламы, 150 000 көк алам алмасмы кыны бир баалап басын турсун жана. 2025-нчы таңыйны 150 000 көк аламы деди.
1: Айлышын баалаптым деме?
0: Алайлар не?
2: 2016-nki
0: 55 000 atrafı da.
1: 65 000 atrafı da buldu ki. Onda yine. İbrahim efendim evet koyduk kanak tursun canısından bir bağlap bəsi. Öyle.
0: Bağma sen şiğninki yeğen maşınından bağası edip sorup siz topturun bu zazı karapak ile. Sen şiğninki bağma sen şi. Sen şiğninki hazır iti var mı? Kılba. Yanmaçtan. Zavut taraf ilan kambası 258 000'dan 399 900 yan geçke. İtibar kanı kiyinki bağısı 205 000'dan 280 000 geçke. Demek ma o yokur seplimlik aptomobil tıpıda 110 000 itibar varken. Tövən seplimlik aptomobil tıpıda 53 000 itibar varken. 53 000'dan 110 000 geçe. Mojunda itibar varken cuma itibar bak çonken.
1: Man bahalıp da.
0: Güzel.
2: 25'inçe kanyayı yaptı. 125'in 130'in katrafı da.
0: Güzellik anmaydıkın oy.
2: 2016'inçe 53'in katrafı da. 65'in katrafı da.
0: 125'ten 133 buldu ki. Bu da onu kağın hem de.
2: Bu seplimizi katta bazı yine alışeni buldu. Seplimiz kal seplimlerken de yine muhanetken 125'in 130'in katrafı da. Yine bağlı.
0: 150'ki alamı dep başta deptiken oturalı sepleme dep durup bağlap diyor mu?
2: Tamam bari yetişte piyasetinde yaptığımızda bunun bu sıradan da etersin bak ki bazı üstünü kazan maşinini keşferde koku kızıl bulandı o namını yetişen. Tamam bari yetişte piyasetinde yaptığımızda bunun bu sıradan da etersin bak ki
0: Bulda Ürümçü Nopos maşını kaçkadı, koku kılı olam da o deyip sorapsız. Buludu, aşı avtomobilin ilgisi, bilir basın buludu, eğer bilir bağma akıp kalsa, aşı şıpintin kuağı kılıp durup.
1: Haa, Nopos
0: netkik görüşüp durup, sıllık görüşüp durup, onun iki Nopos netkik basınız buluyor verdi. Buludu hazır kolaylıkçı mı?
1: Hoş kadirlik dosta.
0: Programımızı ahırlaştırmış.
1: Yağ durup anılığan kızgırlık falan katlaşkan en mağlağın rahmet ettiniz.
0: Anda mağı abdumobilini bağlılıktanmay kağın anlaşılırmız. Tursun canı bivas telefon kılıp bağlasanla buldu. 138 4 tane 9
1: 01
0: 42
1: 42
0: 138 4 tane 9 01 42 erken numaralı alaklaşanla.
1: Tursun canı ustam sizge mi köp rahmet.
0: Programı riyasetçileri Roşengül Bastılan.
1: Boşur Can Hızır.
0: Ve Çimuharir Murat Kopur.
1: Hayır hoş dostum.
0: Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Celil Ukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metre geçe 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bu. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Meblağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı bizi.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
2: Yollarınızda biz Hemra.
4: Bu programını Ürümçü Dönkörük Fokus Sıklaşmayları Mülazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'ın yeni süpet erisi boğan IS, AI, C2, C3, C5, C6 ölçümünde işlengen Fokus Sıklaşmayları herkıl yukur önümlük muayet asıraş hem devletinin altın derecelik gaz sıkırış ölçümündeki abdumobulgu maskeldi. Amerak abdumobulunuzu abdul talıganda Fokus markasına alay dikkat kılın. Fokus Sıklaşmayları.
5: Yollarımızda bize

0: Olmaz bir yüz yetti tut. Yollarımız bravo.
1: Yollarımızda biz hemra programımız.
2: Biz hemra

Hürmetli radio alıqıcı dostlar, çüşüğünle hayırlık olsun. 107.4 Katna Sanatı Radyosu'nun sarkıl programları devamlaşıp, bana hem de anlaşın öte, çüşlük yollarınızı bize mera programımızı geldi. Programımızı yaktırıp, anlığa isla dostlar, suyumluk, anlıqıcıla, kızgılık plan katnaş kaysla. Mən riyasatçı dostumla, Kunduz Ay Turdi.

Ondasan alıqçı dostlar, programımızda başlı baldıq bugün dostlarga. Özden bir yalğız mulazmet kımmakçı. Dostlarının mı kızgılıq plan katnışı programımızga hamra bulup, sırdaş muğundaş bulduğunu, programımızı yalğız koymaydı qalıqıqa işinimize. Ondasan dostlarının taklif kıldığı kaysi yolları keti basla yolanı ayıqvalır kandaq tosuluş bağımı yok. Eğer tosulgan yol bilekleri bulsa, şu yol bileklerden uçur basanlar buludu, Şinjan 1074 sila üçün mulazmette. Xeyni merhamet, katnış kaysi oradığan sual meseletler ve yakı yollaydıgan katnaş kadar yol uçurları veya ki bizgi bekirlenişten kalaydıgan yakşıraylık sözler bolsa merhamet. Şinjan 1074 sila üçün mulazmette.

0: Başka şikayet konmasınlardı ben aldım.
1: Hmm.
0: Poştan taraf karabangan, poştan taraf karabangan, lak poş yonu sıralam.
1: Hmm, doldu rahmet. Ha, mana shu xlab yaxshi kelib oldiq deydi, ha, Aliyaning uchri. Xinhuan Lu hozir shunda ravon deydi, Asanjonning uchri. Undan boshqa ishtibaq yo'llari bo'ladi, degan uchurni aytgan do'stimiz bo'lgan, ha. Ko'p rahmat, yana Bargi ismli do'stimizga rahmat. Mamatjon to'g'roq akamizning uchri.
2: Sonim kuzak kanalı yaxşı rahmet olsunlar.
1: Yaxşı durupsiz.
2: Ben hadi alıqa, sevmeyi katına.
1: Hmm, yaxşı yaptı.
2: Üstelikte sizden bu yalnız emez. Biz sizi kollayınız.
1: Oy, rahmet. Rahmet, rahmet. Hoş yine, Abdurrahman, son küçük hakkımızdan uçuşturu.
3: Hımza, kandıra hayasın küçük ama oldu kızı bayrak yolları avantiyle.
1: Hmm, doldu, köp, rahmet. Tığxuy Vanda'nın aldı Bauşan yolları şunda ravan dedi. Uçar, dur, taksi, niyazdan uçuruyor. Ondan başka öygün mandım, oğlum otamak itip bir ay deyip, kemmem sile, bileyem doğ, degen avet bulaket. Anlıkçılan çakır basak, ülgüt bulamazsız akçana. Yağızcan yolu da gitu atma, yollar ravan degen uçuruyor. Abdurrahim efendim, evet, bu. Nefise'nin de adısı.
4: Kaskar yolu kanda, medeniyet yolu ravan.
1: Ha, yaxşı oldu. Ondan da kim qani? Ömer Alican.
5: Ömer yerdə də yaxşısınız. Siz də yaxşısınız.
1: Yaxşı durubsuz.
5: Başqa qalası gəldilər. Tayanız ağlasın da, ağlasın.
1: Hmm, yaxşı oldu. Havalam yaxşı, ha? Qani Ahad Canbanın avazlıq çıxırı.
6: Hörmətli şoförlər, yol xəvri, məsulmağa yolun xəvrinin verərimizdən sə, ha?
1: Hmm.
6: Mənə məş altın bloq sorsarın aldıdan çıxıb, altın bloq sorsarın maşın məxtar sərkəb tutuş yox.
1: Hmm.
6: Udul neyek maşo, yaktın çoğurtun al, yaktın çoğurtun al dedim. Ne merkez edilek, yollara var, insana tutuluş yok tutla.
1: Hmm, doldu, köp rahmet. Yine uçurladın, çöntiyenle karşılığımız. Yaktırıp anlavadı mən, de, çıkıp yaktırıp anlaydıqan, naydı, vaxtı da yokluğumuzun ötüdüğün dostlarımız var. Hemen layıqı salamlarımız bulsun, harma qayısla dostlar. Hava obdan ısıvatıdı, çünkü biz tünöy gün uçur bəyduq, tomuz kırdı, de. Bu yıl tomuz başqı, maşı, aldınqı yıllardaki qarğalıqda da 10 gün davamlı şiddik, bir aya 40 gün. Şunun qayımdı, 15-ci saat başlayıp tomuz kırgan bolsa, hava pəlquladı ısıq buludu. Şun ısıq ötüp qalmışsın dostlarımız, he. Yol bas.
7: Öyüz yaptığı dört kozudan yolu kevri. Yedayan yolu ravan ravan. Kitbarımız ravan.
1: Yaxşı öptü.
7: Yollar ravan.
1: Tiyasar ayılı qatına şun ətirətdən aldı yollar ravan kən. Şunda qılıb, nim buldum ha. Şun onlar nim boğan dinkin, anki nim buldum odur. Gango bulan şunda buldu. Onu dikin, yana uçurladın mı şu? Şiyu tərəbdə maşallah bir az köp deyən uçurunu tapçırıb aldıq. Şiyu tərəbdə. Onukin tavan peylu muşu iştipak gülü din Dundalyan qarbi kutsi Canıb Şimal liniyasda tosuluş xeyl obdal eğirke dostlar. Sucu donlu qoşumçu yolu eğizdim o tosuluş pek eğirke. Dasa uçurla bir haqır yenilinib yo kagica dostlarına uzırıq bir naxış dağdım qısaq. Merhamet.

0: pul bo'lsa, mushundoq yig'ilib bo'ldi ekan. Nijodxon, endi o'zingizning qo'sqog'iysiz, undan hisoblab ketmang. Buningdimi kattayang, buningdimi yaxshiyang. Axachamba.
1: Hurmatli bir qayyosavra, hamma nomlardan xilof bo'lay, xilof ko'rib kile. Mashu shoshimirdan yondash nol ana. Tentay chang'i kirishiga to'sib qo'yatlik, mashu miqdor sal ko'p yondash nolda. Ütadi ketsa, asosiy qaravan, asosiy qaravan.
0: Mato o'yindagi ko'k yurakni belgi qilgan do'stimiz, boshqa joydagilar qaysi pingtaydan anglatadi? Radioni demoqchi shunama. Odatda ham deb slushiting apsini tushirib olsangiz bo'ldi. Slushiting apsini tushasangiz bo'ldi. Nayt qulaylik hattoki shu radio programmalari, televiziya programmalari, undan keyin shu bevosita aqchi programmalari, undan keyin shu berilib bo'lgan programmani qaytlab anglab shuna qilib bo'ladi. Slushitingni tushasangiz. Bo'lmasa mana shu to'yin pintay, hozir pintay orqali va yoki Shopinghao orqali va yoki Vision orqali anglasangiz bo'ldi. Chiqib anglayman desak, buningga chiqib bahan ko'rsatishga qat'iy bo'lmaydi go. Abdukarim apa'da.
2: Qo'ng'iroq qunza janob bizning yo'llar tibbiyot yo'llar yo'llaraman.
0: Qunza yaxshi tudingizmi? Moji Saybaq shopurlik maktabida radio anglagach o'quvchilarni mashqlantiryapman. Mojidiki Saybaq shopurlik maktabi. Shunama Mahmud. Mahmudchi. Tamkin ismli do'stimiz. Abdukarim.
2: Ziyoratda turib, riyosat shopur do'stlar yaxshimisiz? Qunza turdi, yaxshimisiz?
0: Yaxshimisiz.
2: Bağış koçuşu, yani 6. ordu mektep bağışı yok başkentisi sürerken bağış çoğun yolu yakılı taraf bağlıdım, yolla her işe göre bağım.
0: Bulu, rahmet. Mekke'den Emercan iğir hal zorup size. Bazen de şu ciddi ekvallığa mı, ciddi takabül duruş gerek. Çeniniz mi? Bu yalğız çıkış ya ki adlıcan boğamsa yakışı buldu. Şu bu may kaldı da, şuna dostlara yalğız mülazmet kıvatımız. Dostlarının yalğız koymaydı halkıya işinimiz. İşkeden buz bir kıl, bir adam buz bir kıl, bu mayda kalıqın isla, ispatla isla, kuş çurunlar arkalık.
2: Kulkavra, herbaca huyuyla, vangaliyan fraktimanga yollara van kunduzay.
0: Rahmet. Zühre kız.
3: Kunduzay, kama avalan fiyaksınanın, akma rayetman onları sınıfçıkağız, anlatınan
0: fiyaksınanın. Yaşşı. Uyingizdan Ahmad Rovaytni ayirmayotgan sizga yaxshi, haqiqatan yaxshi Ahmad Rovaytning mahsulotlari jumo. Xoyancha taraf yo'llar shunda ravon edi Abduning uchri. Mashiq pasi qazganda gaz bormi-du, bildigan do'stlar bir uchirbagan bo'lsanglar deydi. Mashiq pastiki qazgandan bir uchir beringlar do'stlar, qaysinglar shu tarafda? Bo'ldi.
2: Kavra, herbaca huyuyla, vangaliyan fraktimanga yollara van kunduzay.
0: Buldu, rahmet. Da olsa, yine devamlı uçurlarınlarını evesanla, Şincan 1074, Slavçı mulazimette. Anıva tosulgan yol bilekleri içi de, Çanfangu, Şimali yolu da tosuluş xeyli obdanlı bakya dostlar. Çentangcan yolu din, Yaşan Otur yolu, Şimali'nin canıb liniyası da tosuluş xeyli obdanlı bakya. Onun için, Karmay, Garbi Kutsi, Koşumçu yol. Yani mao çarba kutsudun Şibeylu Garibdin şarkı liniyesine tosuluş xeyl obdala yığırga. Onun ikin kınan şarkı yuludun Çilabendunlu Garibdin şarkı tosuluş xeyl obdala bakana. Guanxuy körük tazraq tosuluş badaydı. Guanxuy körükdün tüşüb mao xunsan tarap qarap manganda Canıb Şimal liniyesine tosuluş xeyl obdala bakana. Amdi Ali'nin uçurda Duku Gonlu'nun ekvali kandağı kuşur beygen bu sanladıp. Duku Gonlu'nun ekvali yakşı mansınız buludu. Aldın keliş kuyuşunu unutup kalman. Abdükerim.
2: Zalı Kavre Kunza, Yinçay Yolur, Standaşı, 66 Yotlu Mehmet Etraf Yolur Avan.
0: Bulu yeni bir uçurayım.
2: Zalı Kavre, Herbaca Huyule, Vangalyan Fraktimanga Yolur Avan Kunzay.
0: Bulu, rahmet. Bekhtiyar.
4: Yakşıma, yakşıma, tamam, tamam, ayarı. Eskade yol kavre. Yağlarda bu zeynleci kelden menceci de şu dosyanı aldı o şey yollar ravon. Rahmet.
0: Rahmet, rahmet. Siz kim o? Hani veliyar?
4: Hayır da yaşıma hatırlasın. Kervis olsun. Korlu dava kaçtı. Yollar uçuk ha.
0: Raz, hazır hem de çoğu abdunum rayınımız dairesi de hem caylada temperatura yukurrak. Korlu dama babak ısık deydu. Mana korla ut tütge dostlar. Örümçü bilen çabdo ekvaldı gene. Hem de hazır en yukarıda tuturvatkını turpan. Turpan kırık kuş. Onun başka hem de kaşıka bilen

0: 2018 yılının 3. günü geçe 26. növbetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi'de ötküzüldü. Gərbi Şimal rayonu organ tarafının bir derecelik bayraktar otomobil körgezmesi de 60'dan artık danlık marka. 800'dan artık otomobil tipi nakh meydanı cam boludu.
1: Otomobil setib alganda hökumətnin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik otomobillar qartılğan etibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosi və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, otomobil körgəzmisinin biletiga haqsız erişiş fırsatı var. Yaxşı otomobillarni tövən bahada setib elishni oylasanız, Şincan Xalqara Otomobil Körgəzmisi kelin.

Hoşçakalın dostlar. Tüşlük yollarınızı bizim ara programımızı devamlaştırıp atımız. Dostlar, bu programımız ne? Yani Şiltpakalanın aymısı mahtap atkan dost buradarlar bir-birgü tavsiye kılıp atkan Esil Abdul, Fokı Abdulları alay talep kılgan bu oran köptün köp rahmet etimiz. Dostlarımız mışı Abdumobilimizin vaxtı da remot kılaylı, vaxtı da asıraş kılaylı. Eğer de mesela Abdumobil asıraş veya ki Abdul almıştırışı ihtiyacı var dostlarımız bulsa, Müşü Fokı mülazmet oranını tavsiye kıldık. Müşü İğiz'den İğiz'i küçüp deyil vatkan Fokı'ı münasetlik rast keptin birisi ba. O bozumu mülazmeti bək yakşı, mülazmeti bək əla. Şu an dostlarını oş oranını təklif kıldık. Oranı yeni müşü Ardaçoğ Körük'nün astıya Kofan Büngan'ın işçi de, Şiyu'nun işçi de ba. Onu dükkan Şisən tərəplədi ba. GDN Strang tərəplədi ba. Qaysı dostlarımız kolaylıq bozsa, şişek basanlar buludu.

0: Nas dostlarım, kegen hoşçularını yetkisek. Abudu efendim deydu, mavu Şirşanlı yen tarafına aldı yolla şunda raban, bahar yollurum beka raban deydu, rahmet. Onun dekin çiğ çanka usu. Ayrı durum karap manganda, konu ayrı durum çıkışı kızdım başlap, maşına bekçik. Sürat şunda asta, tosuluş ba deydu, uçarı tur taksini yazı. Onun dekin ayla, mav bavuşan yolu şimalın canıpka, maykaçlaş ponkütüden ötüp lan, maşılı sel pelküp. Çin fın yolu raban. Keşke programda profesör sabah dışınız bir işlemsiz dediniz mi? Andas keşke programı dikkat edip yıkan. Avazlı kuşçurladın bayam ki oğlum neymiş o tok remotçılıkı birime degen dostumuz.
1: Rahmet rahmet rahmet rahmet Allah kıldım. Ürünçü de sınırsınızı. Şarkıttınız sağ şöl üzerindeki toplumların mevzunu kılıştın. Sonunda bir azra kendi sorun yaşayınızı belirse yan enerjiyle etmeden tutma yerleşmesinin üzerinde çıkabilir işlisi diyen ümidi. Ümit gittim. Orduğunuzu örüntü de bulurdu.
0: Bu azra bir gepte durup kaldı. Pul belse, turmuş pulu belse dediniz ki belkim sile pul tölep, yani okuş pul tölep durup ügün işinle mümkün mü? Deslepki vakitte. Sizgi tavsiyelerimiz karan. Müşü kesbi mektepler ba. Allah kılışına. İşte kesbi mekteplerde məxsus müştak tarbiyle edilen kurslar ba. Şuna yelagi basu, netta kuluq kinişki bir idu degen tek müşü inkaslani teklif fikirlen beygen dostlar ba emez mi? Şu an sizimde ufkuş bir qiyan. Eğer müşna bir kesbi mektepler tok remotçılık, müşna yeni energiyelik avtomobillanın ucu. Müşü avtomobillanı azıraş remot kılış, yak tek tok remotçılık müşü cahettin. Mesela okuş terbiyle edilen bir oranı bildiğin dostlar olsa ma oranı var ya ki ma telefon numar bile alakalısı buldu deyip ne bir anla dostlar bildiğin dostlar. Bu mesela Muşo dostumuz siz özünüz bir izin baksanız adette belki mesela okuş buldu olup durup ügün canlar mümkün hem de mağını bir çünü bilinler diyor mu? Saniyim de.
2: Yakşı mı konu zayıf hoş geldiniz güzel. Çakşak makamı kol çıkarıp konu otuk mekirlik salamlar dostum. Lağmen cahadan saniyim edansın. Salamlar kettik, yanılamışı lağmen.
0: Ey lağmen.
2: Ünlü tamahları nem yesin.
0: Nem yesin ede.
2: Akhlar bayatını ki, onu da lağmenini itip, utadım o bana nekmeyden.
0: Ede.
2: Seni kurdum, kızalarım kaynağı atı da o bana. Hey, kilayın sadağın ki değişik ta, yap gittin ha. Uxşaptı mı seylerim?
0: Uxşaptı.
2: Bu adıcam bu kambası, bunu onun pısır çıkarttı bile yok ki.
0: Değil
2: mi? Vala, kulu kulu çıkar, vala dedim, bu evet koyay dedim.
0: Devlin hadi.
2: Hoş bulsun. Çapa çık vasıla.
0: Hadi abi. Bu lağmen bulamışın çık bulan ne manca okşuğun lağmen. Bir lağmen yemeydik adam mı? Yevet gerekli lağmen ken bu. Bir tatım. Silin aşım. Bir tatım la lağmenden sep koyun hadi. Programın şükkanı berip dikkedi yevet giyesem. Nem güzel işler bulup bu kitette deyme. Adılcan yok. Vakıttan paydalamış çık çık. Lağmenlerinizin donlu bilin cümü hadi. Çoğunlarını ilip, tiyanşan, taşavgu tarafı mangan, şu tarafı yollarının haberini begen bu sonla. Hey, uyardın, başka alaydı haber yok, yollar havan, mıngı verin, Nurcan, mıngı verin, cümü. Onun dinkiyin, merhaba, meylikaba. Programını biz bir aile kişileri tamak etkeş, na et yaktırıp anlavatımız, ben bugün lağmen etken. Seni tiz koru etip la kazanğı çöp salıdığan sonu kuyup su kaynağı çizgi bana uçuruyorlavat men. Demek ki oğunum programın anlavatkan radyo anlıqıcılar. Uçuruyorlavatkan anlıqıcılarımız mı köp? Gerçi bazı radyo anlıqıcılarımız uçuruyorlaşıqı vaxtı bulmuş mu? Uçuruyorlaşını bilmiş mi? Uçuruyorlaşıqı udulkemsi mi? Likin uçuruyorlayanmış mı? Nurgun anlıqıcılar programını yaktırıp anlaydı. Rahmet sizlere, siz yalğız emez, kunduz kız, yollarımızda sizler hemra, sizler bizge hemra boğandak, her vaxt birbirimizge hemra bulumuz, deydi. Merhaba hanım, özgül, sözgül, kulgül, işte hanımlarımız bekçik, bekçik. Onda olsa, yine uçurladın, karğay kız. Kaşka Kalıhan'ın aldığının Khambazağ geç yolları avan, deydi Qarğay kız. Kim deyil yalqız deyip, siz bağı mına? Soduğun kitene. Gülcü de çıkarak deyildi o amdı bu gip. Nangun uyarının aldığı yolları avan, deydi. Abudu'nun uçuri, rahmet. Katti okşumabdı usay. siz bilen чыгышып атыды саним да. Сүкүш канда видеоңузду көрмөй, учуруңузду көрмөй туруп, азыр окшомапты деп сиздин жел кылып атыды. Косак ичипти. Мердиана пандым, косак ичипти. Абдрим апанди. Эй саудаган китейле, эй оңлугучла. Эй бирасыңла Токиолордун да ремонт кылдыга, мында ялардын номерлерин билмемсиле. Мында бир шагирт алдыган якымда бир үйгүндөгө окуучу алдыган ялансыла билмемсиле. И депасаңла эмне болду эй? Ха, андаса учурладын, яна Канго балаң дайду, Симмаут Сайфиянын алдыдан тоозчаң тарап карап манганда машинала бек көп, бек көп, бек көп, бек көп дайду, а? Ха, андаса Анда хоса, дослага бір нақшта адым қылайлы.

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
1: Şunak yollarınızda biz hemra programımız davamlaşıdı. Bu programını Şiltotkalla Mahtab bir-birge tavsiye akıldığa İsil Abdülfokı Abdülleri talep kılgana. Ya bir anlıkçımız Tursunay Hanım. Kaşkayını sıktab ürümçü kesek, vay ürümçü mü nemanç isketken, nemanç isketken deydi. Deke ma ürümçünün ma ısıklarığı çıdıklı buludu. Abdurayım efendim.
2: Buruyuz, Gertrütör, Gözünüyorum Kayavri. İlidari Yayyani, Okumunan Kandısar. Kandısaray'ın anda karak mağdur yolları var.
1: Yeni barışçı.
2: Buruyuz, Gertrütör, Gözünüyorum Kayavri. İlidari Yayyani, Zeynep Aydan'ın yıldızın. Okumunan anda karak mağdur yolları var.
1: Gülcü tabaza.

0: su dəqamısın dəbsləni. Adıldasan aldıdım aşılar bək köp dəydur iştəni uçuri. Ayqınım, minin cinim fukam yaxşı mıdır? Ye, özünüz yalğız işlə qaldınız də minin fukam. İşte üçüp kəsiniz, mən bir tamağı əssəm. Sizin obdan bir miman qısam, ye, cəpa çəkdiniz müştümüz sıxılada. Müş, yeşim qılayıq, çoğuz bəd, dilim qılayıq. İğir bisik, oturab anlatmam, ye, fukam. Kimning ishkarligini bilib bo'ldinglar, kimnikini oshkorlab o'tamay bo'ldi. Chichang qovsu shahriga qarab manganda Altaylu ko'chadan minib Shidachovga keldik. Yo'llar bek ravon. Shidachovda mana Shoshimir qarab manganda mashinalar bekchi to'sulish ba Shoshimirning oldida to'sulish ba deydi. Rahmat. Sanjidan ayirdurumga keldim. Yo'llar shunda ravon edi. Ahmadjon radioning uchuri. Bu qanday qilib Ahmadjon radio qoldingiz? Ahmad efendim. Kim o sizin radyoyu uzgart koygan? Adıl Dasa'nın aldı yollar raban deydi, ha dostlar. Onu dikin Adıl Dasa'nın davazağın mangal dinyede maşallah bek köp deydi. Mana yaray siz nem tamak etip saklap tutsam bula deyip beşinin içi teşke eti ütüp hazır. Bekhtiyar.
1: Yaşım o, aya değil.
0: Yaşım siz.
1: Dizip koymağın üç kaşlar ki bazen bir şoförlüğe. Bazen bir şoförlüğe.
0: Kayda ula.
1: Arkadaşlar da. Bazen bir sıraklarımız avam kontrak mı ne kontrak mı şey yanında. Bak uzunca mağdurlar sol trekte sürümü peki kaplak kendine. Ay 20 kilo tümüş kamerayan tarih 7 boksa ziyan kaptıla kaylak turdikten. Bak o sol trekte mağdurlar turdikenmez ama ya da ödülce yan turdikenmez. Mizda kayıt bulun da.
0: Bulma itti.
1: Ağzını buzuyor.
0: Ya ya onda kımayız. Yok yok yok. Ya ya onda kısınız olmayız mı? Korktu etme anam ne? Onda
1: kısınız olmayız mı?
0: Yok.
1: Şimdi intihar oldu bak.
0: Qashqarlıq dostlar aldın mı ama Bəxtiyarın açıq yamaraq durdu. Sizlərə haqq qoyanlar dedi indi. Üçüncülük yaxsaq buldu am Qashqarlıq dostlar mı bək bir süyümlük gəp anlaydığan qulaq yumşaq naydı. Yaxşı ədəblik əxlaqlı mədəni mağdığan yaxşı şopur dostlar bəkçiq. Aş bir qısım bir iki tal adamını siz davatsız Bəxtiyar. Biz Bəxtiyarın degan gəpi yetidü am mayaqığa bəkçiq desək. Qashqarlı yamur hərəkətmisən? Amdi ma Bəxtiyarın açıq kekesem, özüm çıxıb yolğa birdən aşıb pırdoslara gəqilmə deyidi hocama. Şun Qashqar dostlar bey anlab qoyğan bolsan anda mangmangla, hə anda mangmangla.
2: Yol qavru qunuzo nəngə trafə bolsa yolur yolur avan, canım bağda trafə manga yolur avan.
0: Ayxınım. Balla Qashqar ketib siz yalğız qaldınız da? Bubdılar, uy erkin azadam içilib yiyilib kerilib işlib bilən deyidi. Менен үйем суу чыгып кеткен бааны билен бир калайым канчылык эмиш ичимнин ичи теши һәм ер сыкылып деди. Бобтула булбулханада ундан кы кетмеңе. Баракет. Суу деген баракет. Сизге жик ишлар, яхшылар, яхшы баракетлер болуду, болсун деп ойлайбыз го амды, а? Qashqar Shinka 1-nji numurdan ayırdırımğa keldik yolda maşallah sel bel köp degen uçurun tapşırıp aldık. Andasa anlıqçılar bilen bir uçurlarımızni bekirleydi. Dostlarga yetkizidigan şu qatnaşqa dair yaxşı uçurlar ba, varaq munasabat uçurlar ba. Şu uçurlarni dostlarga bir yetkizsek, uçurlardan bir anlasak qanda? Anadan keyin muzikantlarda tuyuqsız çalsaŋlar çüçüp adamni. Avarayak münasak mında bir uçur niyet güzeyli dostlar. 7. ayının 17. günü keçiden 18. günü gündüz geçe. İli Derya Vadisi'deki Tağlı Qarayolu. Bortala Oblastı'nın Tağlı Qarayolu. Tarabagatay Vilayeti, Altay Vilayeti, Qarmay Şehri, Şihazi Şehri'nin Cenubi'deki Tağlı Qarayolu. Ürümçi Şehri'nin Tağlı Qarayolu. Sancı Oblastı'nın Tağlı Qarayolu. Bayınğulun Oblastı'nın Şimali'deki Tağlı Qarayolu. Kumul Şehri'nin Şimali Qatarlıq Ceylan'ın Kısmen Rayolu'da azıraq yamğur. Dıngız yüzünün yukarı egizlikteki tağlıq rayolada kar yağı diken. Bunun içi de Tarbağatay vilayetinin tağlıq rayoları, Altay vilayetinin şimalideki tağlıq rayolla, Kumul şehrinin şimalideki tağlıq rayolla, Qatarlıq caylanın kısmen rayoları da Otturhal yaki qattıq yamğur yağı diken. Yukarıqı rayolanın kısmen cayları da Beşbal etrafı da Qarbi Şimal, Şamali Şamal eğizleri de 9-10 bal boran çıxı diken. Şinjandaki tüzdanliklerinin köp kısım cayları 35 Celsius gradustan aşıdığan yukur temperaturlu kavarayı körülüp, İli Derya Vadisi'nin gharbi, Bortala Oblastı'nın şarkı, Tarbağatay Vilayeti, Qarmay Şehri, Şihazi Şehri, Ürümçi Şehri'nin Şimali, Sanji Oblastı,

Qashqar viloyati, Qizilsu oblasti, Xotan viloyati, Aqsu viloyati, Bayinqulun oblasti, Turpan shahri, Qumul shahrining qisman rayonlarida yuqori temperatura 40 selsiya gradusdan, Turpan shahri Qumul shahrining qisman joylarida 45 selsiya gradusdan oshadi ekan. Shenjonning boshqa joylarida havo ochiq va ba'zida bulutli bo'lib, shamol kuchi ancha zo'r bo'lmaydi ekan. Yana bir uchurni yetkizsak do'stlarga may bahasi haqida. Hafta xurib qoldi endi shu avtomobilimizga, amroq avtomobilimizga shu mayni liq-liq qachilib sayl sayohat qildigan vaqt keldi-ku. May bahasiga munosabatlik bir uchur bo'lganki, endi may bahasi uzamdu, tushamdu. 7-oyning 17-chi kuni soat 24:00 ya'ni bugun Bugün keşe dostlar, yeni bir növetlik may bahasının tanşaş gözünlükü içildi. Növette her tonlu benzinin bahası 85 yuan örülüp, otur hesap ile her litre may bahasının 7 pun ösüdüğalıqı mülçerlendi. Bunu şu sundurup hesaplığında 50 litrelik may bakıga lık may kaçılığında bir kıtımda 3.20 yuan artık çıkım kılışı doğru geldik. Meyliğe dostlar. 7 pun üstüdükə. Qatnaş bilən səyahət yuğurulğan ölkü yolu 21-ci liniyəsi Altay Ürümçü yuqur sürətlik taş yolu yazlıq tətillik yolucular yuqur pəlisi məzgilini kütüb aldı. 7-ci ay kirgəndən bu yan ölkü yolu 21-ci liniyəsi Altay Ürümçü yuqur sürətlik taş yolu avtomobillar və yolucular qatnaş yuqur pəlisi məzgilini kütüb aldı. Qarmayli mulazimat rayonida qo'sh yo'nalishda kundalik qatnagan avtomobillar 4000 dan, yo'lovchilar soni 40 000 dan 40 000 odam qatimdan eshib, odatdagi kunlardagidan 4 tasi ko'paydi. Visol dardidan kuyib kul buldum, sen uchun Qarmayli mulazimat rayonidan iborat bu Shinjangdagi Tunji mulazimat rayoniga manzara rayoni qo'shilgan qatnash bilan sayohat cho'nqur yug'urilgan turidan boshqa Ölkü yolu 21-ci liniyəsi Altay Ürümçü yuqur sürətlik taş yolu liniyəsidəki qalğan 4 cüb mülazimət rayonunun hamısı da baş temi bulub, bir mülazimət rayonunda bir baş temi buluş xalqılardan zəncir asıl qılınıb, yol yürüşkə aldırmay, yoldakı mənzərlərini yiz qılış reallıqqa aylandırıldı. 2026-cı ili 6-cı ayğıca Ölkü yolu 21-ci liniyəsi Altay Ürümçü yuqur sürətlik taş yoludakı umumi qatnağan avtomobil 5 milyon 850 mingdan aşdı. Onuncu ayda Tingsong Mulazimet rayonu may kaçılaş punkti işe kiriştirilip, Altay Qumtaş yolu da may kaçılaştaki kem tüklük tuluqlundu. Altay Qumtaş yolu da 2025-ci ili 6-cı ayının 30-cu günü resmi qatnaş başlangandan bu yan, Altay şehri bilen Qanas Mənziri rayonu Qum kentini tutaştırdığan mühim sayahat yolu aylandı. Bu liniyaya Muşu, Tingsong'dan ibaret işe ölçemleşken Mulazimet rayonu caylaştırılgan. Hem de Lishan, Huawei markalıq yeni energiyelik derecinin taşkırı tez tok kaçılaş tokluğulur seplengen. Halbuki hem de bunundan burun bu bütün musabıda may kaçılaş punktlarının kemçeli buluşu ızcıl öz avtomobil sayacılarının his kılışını çekilip duruvatkan kem tüklük hesaplandı. Nöbette bu vaziyet patlarıda özgürdüğün buldu. Altay Qumtaş yoludaki Tingsong Mulazimet rayonudaki yürüyüşleştirilgen universal mulazimet punktının 2026 yılı 10. ayda bütüp işletilişki kırıştırılışı planlandı. Şu çağda hem de öz avtomobil sayacıları linye boyda may kaçılaydıgan şu cay tapamasıqtın gəm qımısın buludu. Altay Qum taş yolunun umumi mulazimet iqtidarı ve səpərgi çıxış təsiratı umumi yüzlük yuqur kütürlüdü.

Zakaz kılış kızgılığı 78% aştı dedi. Nenin? Anlatmak ile. Okuğucular yazlık tatilige koyup birilişi bilen Şincan'ın güzel nami tarap tarapge tarqılıp, bütün memleketki sayahatçılar aldın tallaydıgan salkında sayahati menzilige aylandı. En yeni sayahat sallık məlumatıda görüstülüşçe hazır, dərsli kitaptaki menzillerge əgişip sayahat kılış alkışkı erişip, Şincan memleket boyca ikinci orunga tızılgan. Tongchang Supsi'nin en yeni yazlık tatillik bir aylık kişileri sayahat dokulatıda görüstülüşçe, Şincan kilip bir aylık kişileri sayahati kılış boyca düşken zakaz taloni bultırkıdın 80%'ke yıkan aşkan. Onun üstüge hazır ata-anılar tatqiqat ögünü sayahat liniyasını bekerek yaxşı gördü. Ballarını ilip dərsli kitapta yazılgan mənzirlərgi berib daka qılıdım. Bu xil liniyalarga münasibətlik məsləhət soraş miqdarı bir həssədən köpərək aşdı. Alaqadar sayahat məhsulatlarını zakaz qılış miqdarı mı 80% köpəydi. Köpçülük daim tanlaydığan 10 gündüz 9 keçilik nadir uzun sayahat liniyası da buğdu külü, qanas, qum, sayram külü, narat, maytaq küçə taş külü, turpanını bir qətimdili körüb tügətkili buludu. Bu liniya naiti alqışlıq bulub, aldın zakaz kılış kızgılığı bultırkı okşaş mezgildikidin 78% aşkın. Her kaysi ceyladiki Ürümçi, İli, Altay, Kaşkay uçuduğun ayrıplarlarının biletini aldın zakaz kıldığalamı 40% köpeygen. Oyunuqlık egen sayahatçılar köpeyse, şu caydiki ailevi mihmanxana. Bir aylık kişileri mihmanxanları naiti kıs bulup, bazır iştik yataklar yetişmeydi. Şincan kilip oynamakçı boğan dostlar çokum, aldın yatak zakaz kılıp, Musabini yaxşı pilallışı kerek.

0: Hürmetlik radio oğlucular, anlatkanınla 174 katına senet radyosu'dan bir bastan tutulatkan kanun sizge hemrah programısı. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yan tarat kapçısı Sılu Şıting'de mas kademde anlatılıdı. Anlatçılarımızdan programımız ne Sılu Şıting əbçilimi anışını karşalımız. Bu programımız ne tırık ve tırıt dağlarını bazarak salgan, tırıt soğudu çeşit şirkte alayda talep kılgan bu oranına köpten köp rahmet etimiz. Hani dostlarımızın kagen uçurlağı qırsaq, Sahar Bulbuladımız programımız ne yaktırıp ana edip de naqşılardın hozırınıp da rahmet. Badam Taksi isimlik anlayıcımız mı programımız ne yaktırıp anlayıp, güldeslerini avet edip de Әмсен жын, сізгімі көптің көп рахмат программамызны яқтырып аңғыныңызға. Яны Мәмет жан әппендімі программамызны яқтырып аңла айтыпты. Абдрим әппендімі программамызны яқтырып аңлап, құчырланы әвәтіпті көптің көп рахмат осырымыз яны дауымлық программамызға декат қолғайсыла.
1: Yettinci ayda Hongxing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplındı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yana 10% çürülüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berilildi. Belgilik somığı yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongxing Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.

Hürmetli radyonuzlar yukarıda Dilo ve Kanun sayfamız boyunca Dilo misallarını anlayıp öttük. Dostlarımızın kegen uçurlarına kırafa kaydı. Anlayıcılarımızın uçar tortaşı yan en yüleğe hazır çaravan kendibdir Ahmet. Onunun başka Meryem Hanım'ı programımızını yaktırıp anlayıp döküp dinkep Ahmet. Mehmet Reyim simlik anlayıcımız bir telefon numarını evet etken siz. Bu telefon numarı. Beşini. Bayım uçurken, onun dinkin bir telefon numarını evet koyup siz Mehmet Reyim efendim. Bu telefon numar nemege şiltildiğin telefon numar. Hapımayı bir tepegen bolsanız. Ayşem Gül Hanım, hoş kepsiz karşalımız. Çidaven Doktor Hanım'ın aldırıki yolla koş yönleştir avan. Bugün hava şundak yakşı şopur dostlağı. Bir hatarlık yar bolsun. Dabdır Ahmet Begen uçurunuzga. İşleriniz onuşluk bolsun.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-njy günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň bi-derejelik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Bu yıl yaz adetten taşkara ısık oldu. Tomuz ısıkta azade, yenik, hava ötçüden giyimlerini giyin. Giyimlerini künde almaştırıp duruşka, vaxtı da yüyüşka ehliyet verin. Suyuksalan tamaklarını istimal kılın. Ham ve soğuk yemekliklerini az istimal kılın. Eşip kalan koruma tamaklarını yiyiştin saklının. Hava tanşıgüçünün temperaturasını 26 Celsius gradüsünün tömer tanşımın. Derizini karallık içip hava almaştırıp durun. Yukarı temperaturluk havarayı körülgen mezgilde uzun vakit sırtı pahaliyat kılıçtan saklanın. Çüşte muhafık aramayılıp uykunun yeterlik buluşuğa kapalı tıkılın. Tavuz, soğuk içimlik, muz koşulgan kahveni muhafık için.
3: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 107.4 qatnaş sanat radiosidan bevasitan qulatqan qanun sizge amra programmasi. Programmamız Şinjan radio televiziya stansiyasining yeni taratqapsi Sulushitingda masqaramda anlatılıdı. Programmamızni Sulushiting apsirimi anşınlanı qarşanımız. Bu programmamızni tirik va tirit tığlarını basarğa salğan tirit soda çerşirikte alayda talap qılğan bu orınğa köpten köp rahmat etimiz. Dostlarımızın kelgen fikirlar qaraydigan bolsaq, Ahad Çamba ismlik anlaşmasının avazlı kuturi.
4: Örmek şöpür dostlar, örmek real ses yaksın siz yaksın.
3: Yaksın siz.
4: Benim maşına kulaşanım oldu, iştah kılıp iştah kılmış. Kudumiyem sakın. Benim kulağa karı sallak kutuya getirip yolla kıyıkat ravan.
3: Boldu rahmet, yollarınız dağımlık ravan bulsun. Bay oğlu ismlik anlaşmamız, şimdi kava pek ısıp getti. Şun biz hem de ısıcıl takitlep kilovatımız. Çokunmuş şu aptabdın saklını iştetbarlarının yakşı işleyini. Su tuluqlaşını unutup kalmaylı dostlar. Muşu çın kütüşlerde amal var, muşu zörür ışınla bulmuşsa, sırtlağı çıkıp gitmeyen bozsanla, muhabbıq, muşu uyuk tuluqlaşkımı kapalat kalan bozsanla. Abdurrahman Somkici, hoş kepsiz karşılımız. Evetken çıra ihbaatlarını tapşırıp aldı o köptün köp rahmet. Dostlarımız dekhtan adamlıq programımızdan növetki məsmanları da bolsın.

Hürmetlik radio oğluğucular, Şenjan radio televiziya stansiya 174 katlı sanat radiosunun kanun sizge hemrah programması boyunca anlatış verdik, yaktırıp anılın ağırakmen. Ben riyasetçi Daniyar Mahmut, növetçi muharir Patigül Mehmet.

Dostlar, anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçiligideki sizge rahmet etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırıvatımız. Bu programımızı Tırıt Zodi Çekliş Şirketi alayıp dalıp qağın. Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz, bir oğul bala quduq tüşüp getkende 62 yaşlıq Şinjanlıq tağa gəp qılmayla quduq tüşüp balını qutquzup çıxdı. Örümçi şəhərdəki 62 yaşlıq ahalı Xou Jinji, ayalı Jiang Xuemei və yoldan ötkən bir neçə kişi hoşudan ketkən oğul balının köpçülüknün qutquzuşu bilən xətərdən qutulğanlığını görüb, gözünü açdı, mana yığlıdı, bək yaxşı boldı, deyişkincə xoşal halda vaqırıb etdi. Bu çağda oğul balının yığı avazı ulaq nisbətən çəksiz yıqımlıq küydək bilindi. Bu 7 ayının 14-cü günü düşdə Örümçi şəhri Çangjun şimali yoludaki Büyük Uyuan Wenqicheng Ultraq rayonu ətrafında yüzbəgən bir iş idi. Şu günü saat 13 ətrafında Xou Jinji öyüge qaytıp gitvatqan yolda toyuqsız bir top kişinin bir quduqnı çördəb turup cidilişib ənsiz vaqıravatqanlığını gödi. O bir oğul balının quduq qapqıqı üstüdə səkrəb oynavatqanda quduq qapqıqı içigə öngdürülüb balının mı quduq tən tüşüp ketkenlikini bildi. O quduq bir qadar çoŋqur, onun üstüge içi de su ba idi. Aynı çağda bala sudu toxtumay tirkişi bir layla bir çöküp turbatatdi, dedi Xou Jinji'nin oğlu Xou Qingfang. Xou Jinji gep kılmayla dərhal aldığı çıkıp tartıp çıkırılgan otu cürüş, kutkuzuş tasmasını bədinige bağlıdı. Köpçelik tasmının bir uçunu çın tuttu. O tar quduq eğizden quduq içige düştü. O quduq demigi yolunup durup, tamdiki polat cıvıqını tutup, en tez süratte tövenge seyrildi. O quduq asığı düşüp, balının uçtun ketkenlikini gördü. Su onun bədininin yerimiği çıkagende, o balını süzüp elip kucaklap götürdü. İşke yol boyda qiynilip qalganda qorqas qatnaş saqçıları yardım qolunu sundi. 7 ayının 13-cü günü saat 12-dən aşqanda qorqas nayyalik qoğan idarisi qatnaş başquruş çoŋaytırtdıŋ saqçıları Çıngsxoza Qolja yuqarı sürətlik taş yolunun 22 kilometr qoşulğan 800 metrlik bölügidə çarlaş elip berip atqanda kiçik tipdiki bir pikapning çaqı etilip ketip yol boyda toxtatılğanlığı. Şoförning çaq almashtirishni bilmeganlikdan amalsız qalganlığını bayqıdı. Vazifa ijro qilib atqan saqchilar darhol naq maydondagi bexatarlik ogohlantirish mudofaa xizmatini yaxshi ishlab, ogohlantirish belgisini qo'ydi. Ular 10 necha minutla avtomobil egasiga yordamlashib chaqni almashtirib berdi. Avtomobil egasi saqchilarga arq-arqidan rahmat aytdi.

0: Bu programını tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varıs markalık sakal ağışı.
2: Serdar öydü ba mı?
3: Ba ba ba.
2: Tavşırkın işlep boğan bolsa merge düşüp buradan oyuz bulundu.
3: Bulundu ama bir keş kamağına bulundu.
2: Hatırcan bulun.

Yol uçurlar karaydıgan bolsak dostlarım şu Abdullah'ın uçur kene yaşımı dılraba yol uçur beyreğimi şu yen en yollarda abdumobula biraz köprek kendige uçur nemet. Dur rahmet uçuranızda tapşırıp aldık. Yeni davulluk dostlarım uçurlar karaydıgan bolsak Adıl'ın uçur kene yaşımı dılraba kanda ahvalınız. Tönceli'nin dondalayan şiirci buğa arlık canıbdın şimal karapmağa yolun işte yollarda dostlar şahvalları bak kendige uçur nemet. Dur rahmet onundan başka mayıran uçur kene hıpiyin alodum abdumobula biraz köprek yeri yasaycı dige uçur ney. Evet dur rahmet. Onun başka bir şey veyle veyle isimlik dostumuzdan uçurunu tapşırıp aldık. Bu dostumuz bunda depte. Yakşımı riyasetçi, ben bu programını yaktırıp anlayım ben. Mektepte oku atkan çağda cevapsız kalan nurgun suallarımı cevap tapa alayım ben bu programını diye uçurunu avadıptı. Rahmet sizge. Bunun enki yeni programlarımızda devamlı yaktırıp anlayışınızı ümit kılımız. Yine onun başka Ali'nin uçurken, yol uçurken. Yakşımı dılraba, hazırının özü de müşu Mingyuar'dan yeni Yoğuk Nallı'dan müşu Şida Çoğu Karapman'a yolun işte yolladı. Tosu şehvalları bak kendine uçurunu avadıptı. Rahmet.

Onunla başka, şu güzel nur isimli dostumuzun uçurken, yakışma oraya saçı yüzyıngı tarafladım abduma bula, biraz köprek kendine uçur növetip durakmet. Onunla başka, Abdurrahimcan'ın uçurken, yakışma dılraba, yinkran yollurdum abduma bula, biraz köprek kendine alay tozup ağan ahvallar yok kendine uçur növetip durakmet. Uçurunuzu tapşırıp aldım.

0: 107.4 Patnaş Sanat Radyosu.
1: Qadirli do'stlar, anglayotganlar 107.4 Qatnash San'at radiosidan bevosita anglatilayotgan kelg'unchilar programmasi. Qadirli do'stlar, bu programmamizni Tirsodi cheklik sherkiti alohida talab qilgan. Sevimli kichik do'stlar, al bilan yiqitinglar programmamizni maktab ichi sirtida sayib siri bo'lsin. On üçüncü növbətlik Şincan Xəttatlıq Oqutqıçıları Mamka Pilani Amuvi Mənbət Tərbiyələş Kursuna dərs başlandı. Yaqında 13-cü növbətlik Şincan Xəttatlıq Oqutqıçıları Mamka Pilani Amuvi Mənbət Boyca Tərbiyələş Kursu Ürümçi Kəsbi Daşı Şanyuan Mehtab Rayonu içildi. Yaqında 13-cü növbətlik Şincan Xəttatlıq Oqutqıçıları Mamka Pilani Amuvi Mənbət Boyca Tərbiyələş Kursu Ürümçi Kəsbi Daşı Şanyuan Mehtab Rayonu içildi. Şincanın hər qaysı çaylarından gəlgən 460-dən artıq otur başlanmış məktəb oqutqıçısı 12 günlük sistemlik tərbiyələş qatnaşdı. Bunun bilən bu tur boyunca tərbiyələngən bütün Şincandakı hər millət otur başlanmış məktəb oqutqıçıları cəmi 13 min adam qətimdən aşdı. Bu qədəmki tərbiyələşdə nəzəriyyə, əməli məşğulat, oqutuş tədqiqatı birləşdirilgən oqutuş sistemisi bərpa qılındı. Dərs məzmuni Zhuanshu, Lishu, Kaishu, Xingshu, Saoshu'dan ibarat 5 chon xat nusqasidagi asosiy mahorat ijodiyatini qopladi. Xattotlik estetikasi, darsxona o'qitish loyihasi, maktab o'zin xat rasm kurjikini yurishtirish. Zhonghua yiziq madaniyati qatorliq maxsus temalik darslar yurishlashtirilib ta'sis qilindi. Dars mazmuni Xinjiangning maktab o'qitish amaliyotiga birlashtirilib, o'qitish loyihasi tuzilib, yezi kent shaharlardagi maktablarning o'xshash bo'lmagan o'rganish ahvoliga tang e'tibor berildi. Torda yurishlashgan darsxona mas qadamda qurilib, tor sirtida tarbiyalashga qatnashish qulaysiz bo'lgan o'qituvchilarning mas qadamda o'rganishi uchun ta'minlanib, tor va tor sirti jihatda bir-birini to'liqlaydigan 4 derece yetiştiriş endeksi devamlaştırıldı. Tarbiyeleş mezgilde yine asasi katlam güzellik terbiyesi boyunca fikir almıştırış, muhakimi kılıç kanat yaydırılıp, kursatla mətbə eserleri icat kılıçka teşkillendi. Tarbiyelenişini tamamlığından kiyin okutuş neticesi şekillendirilip, her kaysi mektepleri ilip yerilip, xattatlıkını umumlaştırış hizmetini emillileştirdi. Kursning boshlanish marosimida Jungo adabiyot san'atchilar birlashmasining muavin raisi, mamlakatli xattotlik o'qituvchilari Mamka Pilanining boshlamchisi Chen Zhenlian mundaq tanishtirdi. Mamka Pilani butun mamlakatdagi a'lo sifatli xattotlik o'qituvchilarini birlashtirib, to'r va to'r sirtida bir gavdalashtirib, yetishtirish sistemasini mukammallashtirib, xattotlik go'zallik tarbiyasi orqali madaniyat o'rtaq tonishini mujassamlab, chegara rayonidagi har millat o'qituvchi o'quvchilarga mulozamat qiladigan uzoq unumlik ommaviy manfaat go'zallik tarbiyasi markasini kuchayib yaratdi. Mamlakat bo'yicha xattotlik o'qituvchilari Mamka Pilani 2012-yili Chen Zhenlian tashabbus qilgan bo'lib, 2014-yili Xinjiangda makonlashdi. Bu tür ommaviy manfaat o'zgichiligida ching turib, mehr shafqat yetkazish korxonalarining uzoq muddat iqtisodiy yordami kapaltiga tayinib maktab boshqurib, butun mamlakatdagi danliq o'qituvchilarni Xinjiangga kelib o'qitish ilib berishga tashkilladi.
2: Yettinci ayda Hongxing Meikailongda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pong 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan kiyin yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Хуңшин Мейкайлонда. Адресі көргәзімі елі 618-ші номер.
3: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
4: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышыз, ішпейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
3: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
4: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышыз, ішпейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
3: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап пекін.
5: 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü gününə qədər 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
6: Avtomobil seti alganda hökumətnin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 174 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada seti bilishni oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kiling.

Onda bu sadamlıq dostlarının avadki uçurlar Qarapaqaylı uçurlar qaraydığa mısaq Abdikerem akımız, Çuntiyen dostumuz, Qatarlıqla Abdikhilil dostumuz, Qatarlıqla programımızı yoxdurup anlayıp etipdi, köptünke bırakma deyitimiz. Hem de yol uçurlar qaraydığa mısaq Merdan uçurkene, Yaxşımo Riyasayci, Sayoli, yeni 4. görük, Kekkegende, yeni

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

hayatlıq yolada talay uçuruşlar boludu. Ata anımızdan bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

Әділік тұстан алауат қыналар 107.4 қатнан санат радиосының бейі васыта аңлатылып атқан қатнаш линиясы программысы. Бұл программамыздың еғіз бойшықы сағыламлықығы көңіл бұйылдығаланың яқшы талышы болған үрімчішәрі Шинхуа Жәніп үйеліліке шақсат еғіз бойшыққан бұл атырясы алай талап қылған. Onda mesela dağınlıkta salın evetke uçurlar Karabağayla, uçurlar karaydığım olsak mı şu Abdullah akımızın uçurken? Kuçenciye terapladım Abdumabula biraz köpürekken diye uçur nevetipdu. Tortaksi Rozcan'ın uçur karaydığım olsak mı şu Vankı'dan Şivi tarap karab manganda Abdumabula intayın köp diye uçur nevetipdu. Buldu rahmet. Eğer de mı şu Vankı taraptan Şivi tarap karab manmakçı boğan dostlarımız bu kasanla ama başka yol bileklerini tallasanla bulduk genci mi dostlar? Onunla başqa yan dostlarına uçurlar qaraydıqan bolsaq Abdusalamna uçurken, Möşu Şaçu Fayuendin, Möşu Şirşan tırap qarapmanğa yolun üçtüm Abdumabulla. Biraz köprekke yollada tosu şafallar bakkenige uçurne. Evet, bu rahmet, uçuranlan tapşırıp aldıq. Dostlarımızın uçurları kayıcı boğa Arlıqta programımızda uğurlaştırılgan məzmulağı dektinlan avturğa isilay dostlar. Hem de diktanla katnaş bilimlerine ait sual cevapladı bolsun. Motorlu katnaş vatısını haydiyende telefon uruş, telefon kubul kılıştık, kanun hılap kılmışka kandak numur hatırlandı. Motorlu katnaş vatısını haydiyende dikkatini yığıp, yolda körülgen ahvallarını vatıda baykaş ve bir taraf kılış gerek. Telefon uruş, telefon kubul kılış şoförünün diqqətini çeçib etib, şoförünün bayqaş və hökum kılış, bir tərəf kılış iqtidarıqı təsir yetkizir. Şuna yol qatnaş bexətərlik qanununi, yol qoyuş nizamıda motorlu qatnaş vasitələrini haydigəndə telefon uruş, telefon iliş, televizor körüş qatarlıq bexətər haydashki tosalğı buluduğun kılmışlarını sadır kılış qıbılmaydı, dəb eniq bəlgilengen. Yukarıqa belgelimigi kılaplı kılgan şoförlağa 20 yuandan yukarı 200 yuandan tüven cermanı koyuludu hem de pravızıga 3 numar hatırlanıdı. Kadalik dostlar, yıqtanla davamlıq programımızga uğurlaştırılgan məzmunladı bolsun. Udul yürüş yolları kedi batkan abdumabula yol eğizağı kelgende, kanun xilapalda oğun yaki solğu burulsa kandaq cazabı yarıldı. Bu xil kılmış belgelengen abdumabul yolu da yürmeslikke kırdı. Bu yolun karakterge asasen bekitiludu. Yukur süratlik taş yol, şehir tez süratlik yolu da belgelengen abdumabul yolu bu içi yürmese, şopırnan parabızıga 3 numar hatırlandı. 20 yuandan yukarı 200 yuandan tüven cermanı koyuludu. Eğer motorlu katnaş vasıtları yukarı süratlik taş yol, şehir tez süratlik yoludan başka yollarda belgelengen abdumobil yoludu yürmese, numur hatırlanmaydı. 20 yuandan yukarı 200 yuandan tüven cermanı koyuludu.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna. Mağduk hamsa. Mağduk.
2: Dadu, Abdumobilning tuyligini bir ichib bera, singlim bilan manzur ko'rmayman olayli.
3: Ma'qul, yinajinim dada. Akam bilan bijam turmalay.
0: Bo'lmaydi, balam, bek xatarlik.
3: Ma'qul, yinajinim dada.
1: Voy, mayli bir ichib beringa, birdam sagidab meng'vasin.
0: Unda degan bilan.
1: Voy, ichib beringa, ichib beringa.
0: Ahmaylamsa.
4: Ajab so'qin. Nim degan chiroyli.
0: Balam, gözüm açı.
1: Gelip kısa ulan çocuğum. Ayak mısın?
0: Balam.
1: Gelip kısa ulan çocuğum. Kutkuzun lan.
0: Kutkuzun lan.
5: Ata anılar vəqədin keyin qancha pushayman qılsanlarmı ornığa gelməydi. Keyinki pushayman özünə düşmən.
6: Balınızı köyünsiniz, balınızı Abdumobil tünglikidin. Dərisdən sırtqı çıxarğızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
7: Yettinci ayda Hongqing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplındı. Mal bağısı devletin yardım pulundakiyen yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongqing Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardemge keledigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilige selip alıdigan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buludiganlar yeneli şu taksiciler. Olar 107.4 Katnay Sənət Radiosu'nun kadinas dostları. Olar 107.4 Katnay Sənət Radiosu her vakit köngül bölüdigan kişiler. 107.4 Katnay Sənət Radiosu barlıq tirişcan, səmimi, ah köngül taksicilarga rahmet eydidu. Olar bilen mörünü mörge tirep, birlikte tirişidu.

Bu dilo misaldan körbelişki buludiki, HX'nin kılmışı yol katnaş bir xatarlıki kanundiki motorlu katnaş vasıllarına edigen de telefon uruş, telefon kubul kılış, elektronluk üskünlerinin körüş katarlıq bir xatar haydaşkı toskullu kılılgan işlevle şoğullanışkı bulmaydı. Bu tipik dikti çeçilip avtomobil haydaştik kanun xilap kılmış. Şehir tarmak yolları tar, adam bilen avtomobilin arlaşıp yol yürüdü. Piyadla, motorsiz qatnaş vasıtları zich, yol ahvalı murakkab bolup, şoförlarning diqqatini yig'ishiga qo'yildigan talab intayin yuqori. Avtomobil haydaganda yon telefon qarash, ko'zni yumib ochqicha diqqatni chechib etib, shoferning oldi tarafdagi yo'l ahvolini vaqtida kuzatmaslikki, to'yiqsiz yuz bergan xatarlik ahvolga oldin hukm qila olmasligini keltirib chiqarib, inkas sur'ati zo'r darajada tuvallab ketdi. Diqqati çeçilip avtomobil haydash yol qatnaş hadisini keltirip çıxırdığan muhim sebep olup, asallı arqadan soquş, piyadlagi soquluş, motorsiz qatnaş vasitalarga sürkülüp ketiş qatarlıq hadislerini, hem de adam yarlanış ve malmülük ziyinini keltirip çıxırıp, yol yürüyüş bexatarligiga eğir tehdit elip geledi. Hadisigi çetişlik şopırdan yana yardanın davalınış xaraciti ve avtomobil remote kıldırış xaracitini üstüge elişi. Şunun bilen bir vaqtta münasip qatnaş kanunuğa xilaplı kiliş, cazasını kubul kilişe kutuğur kilidu. Qatnaş saqçısı şunu əskər tudu ki, avtomobil haydiganda bütün jarayanğa diqqat qilish, avtomobil haydiganda yan telefon qarash, telefon qabul qilish, quruq parans elish, diqqat çechilish qatarlıq xatarlıq qilmishni qat'iy to'sish kerak. Yol yürüyüş jarayanında yol yüzünün ahvalığa yaqindan diqqat qilib, yol ahvalının özgürşige aldın hüküm qilib, murakkab yol bölekleriga yoluqqanda süratni astıltıp, her vaqt bexatar haydash tüvenchekini çiñ saqlap, diqqatni çechib etadigan yoshirin xavflarni tugutib, özi va boshqalarning yol yürüyüş bexatarligiga kapalat qilish kerak.

Avtomobilda kaşılı körülgende beyperivallık kılma. Toğra bir taraf kılın. Agahlandırış belge tahtısını muvafık çaygı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remont kılganda, kendiki avtomobillarını agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar cayğı tarqaqlaşdırın.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bak. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı bizi
3: bana. Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Ebotta. Abdumobil'in kontiyasını içi tonla balla, cuman. Cevlan. Buldu rahmet ha. Zülpiye malım bugün baldır bakalım akşaysız akvalın karakanda. Ben her gün sana programımdan anlayım edip. Kocilik etir,
1: üye kaytmadım. Zülpiye malım, aslında tatildi o malım boğan ikin hazırımız tatildi. Asa sen tatildi o malımla.
0: Piyadılak yol verip benim cuma Zülpiye malımı aldığınızın bir adam eti batıdı. Dikkat
1: etmeyin. Doğru sükülüt minip minip de birisi. Kampon kit etrafı yollar havan deyip. Çireli şunda makta gitip de minip işkılıp. Acayip deyip.
0: Okuydun ha makta hafızı olanı.
1: Oksan bulam da şunda işkılıp. Acayip kendisi bayıl bir yuvası görüntü çıkartıttınız. Yeni ülgürüp kepsiz deyip. Şuna baybek sip ketken ma bir yuvası görüş sırtı. Şuna azıraq salkınday dap ma kont yavu bayya keldim.
0: Guanxi körüktün yöcünge gitsirgan yol bek tosilip ketti deydi. Vüyü edigen dostumuz. Rahmet.
1: Erkincan deydi o midon çüyü 42. Midon çüyü 42 çıkı temperatura
0: demek. Maşinanızdan temperaturası ke o motorunun temperaturası koşap ölçü ala da dedi. Ürümşarın 3 günlük avarayı malumatı karaydıgan basak. Mani yenilsak bugün keçin etkiniz gitse ürümçede hava uçak temperatura 27'den 39 silsiye gradus kışı. Doğru ki onda az 42'ye çıktı.
1: Bugün 39.
0: Evet, geçen öğünlük gününüz geçe hava uçuk temperatura 27'den 38 celsiye gradus geçe. 7. ayının 19. günü geçeden 23. günü gününüz geçe hava uçuk temperatura 26'den 38 celsiye gradus geçe. Şuna
1: gene.
0: Ne çıkın bolu diken bu yukarı temperatura.
1: Humus taze.
0: Bu sağlık uçularımızın ki sıkıntı kılısından aldın ilişk alay dikkat kılısından lan tavsiye kılınız.
1: Saymacan Vankı'nın aldığı koşulun işte maşallah köpken diye uçurumda gango balan evetip de uçurumda oku etmediğiniz ahir ne? Kayan demek ki uçurum. Haa ma uçurumun zikayının demek ki. O ne ya Meltkam okusu buludu.
0: Makul ma oku ya. Abdurimka.
2: Bu yüz yetkisi koordine yol tarı. İna tarla yürü. Yankı'nın işçi yine. Tarihçi yürü kızı. Sen de o yürü kızı kırıp aldın yolları
0: var. Makul rahma.
1: Gülziye muallim hapamay turpandan avara yukarı vesanladı. Karsak 28'in 46'ı. Olcular 40 çıkan yerde turpalar çıkıldı.
0: 46'lı geyiş kancı gibi meşgü.
3: Nın kaysa kong tiyo ma?
4: Oşu tulu fanren, o bu pa şey hey.
0: Ben o kong tiyo oşmayım hemen turpalının daydı. Aman da ballı vakem ona. Kine gango balan. Mevla takar Hüşengil'in keşik programı ipke bile batacağız. Hem de oşur canımı çüştük programı içki bilen. Hınza ekinim yalnız kamızda. Yakay bugün hem de yalnız kıttı de. Yıllar yaptırın başlap yalnız kılıç bombaydı. Cuma. Dostanın fıçraları karaydı yani.
1: Ben bu aşmayı ben deydi o. Kuntiya aşmaydı Allah'a çıkken cümle ama siz ben deyken turpallık, öncelik ıslıklığa ümit mi kıp koymaya?
0: Bak.
1: Koymayı ben deydi. Garibi bacakı gazkanda üçerette maşallah köpken. Yok. Üçerette maşallah başı opur ustamlar yoldu maşallah sel köp. Dapma Abdikirem efendimden uçurken rahmet. Beycin otur yol koşuyorsun işte şunun da aravan deydi. Abdu efendim yan yolları herhalde bub kalıdı diye uçurulan yol yaptı. Rahmet en malaga.
0: Muhtar deydi bugün Zümret'teki süzük asmanda altında kuyaş nuru töven geçişken kadrıladık yürekini illetti. Şu an bugün mehirlik illik yapılan kamay soğuk ton tekip bizni bir saygı tıp koyunla deyip. Yaka ya ondak yaklaşık tılımız bağmaydı muhtar.
1: Biz özümüz meylik tiyemizde mihirlik ademle. Tıllarımızdan şundan mihir dökülüp durdu. Çıraylık keple dökülüp durdu. Soşur can emez ondak.
0: Şunu diken naayette illik keplerini kılış arkalı. Kısılarga tekime bırakıl. Jürkünlerini illetimiz. Cisminlerini illetimiz akma. Jürkünlerini illetimiz.
1: Doğru.
0: Birden kesel ton tekip koçak yakılası ya. Birden bula. Sizler diken mulazım esas kademde cuma de. Hava tanışık için açmayı mangalda, hakik tömür korazda da bundak mı dep geçiş gibi olmaz ya. Ruşen Gülgül küçüğünle yetiydi, abi hoşuracağın Zökre kızla azırak maaşını koşup etsin, en az istigendikini açıla deydi. Ulan maaşını berip çömsün. Ruşen Gül tek alak berip durup çıkıp atıdı hazır. Ben oranın ağzı çıkıp dur ha. Rızla işler
1: bir ay, depca yolluru bundak dışarı kapır yabı. Yişiyenin aldı da maşallah sel köp diyen uçuruna Abdül efendim eve atıp tocumu Abdül Taygan'dan rahmet sizge.
0: Aslime benim maşinamdan lığmesi yok aşmayma dedi. Va, asılsanız mı bir bir soğutamaydı.
1: Vay o maşinamızdan lığmesi lemez. Durgun nesleri yok ki sizin o maşinadan tüt bay çakıdın başka.
0: Dinvesim yok.
1: Biraz dinvesim yok, lığmesim yok. İşlemesi yok lu kıl diyor
0: o maşinada. O biçer maşinadan muş eslemedin başka. İşlemesi yok ki. Köydünüz mü siz? Ben köyüme oturup kız aldım.
1: Ay o maşinası şu aşınağı gitti. Maşını yuk mu koymaydı ki yılkı maşını?
0: Şuna mı?
1: Yılkı maşına eslemeyenin maşın soğukluğuna vay dat diye tuttu hazır aşın. Daha kop gitti o maşını.
0: Aşı maşını bırak o işki günü bir jüye yaptayım. 10 man kilometrede molli girin aptalarını almıştırıp tutsa acayip içilip getirgen maşını bakıydı.
1: Aşındaktı.
0: Baptı. İşte bak yılda silahının idarından Tavuz Çankara Mangayolu'sundan maşını bekkep tosluş parayla.
1: Oğuz sen bakçıdan devirme.

0: Dan tərəf qarab manqan yolun işte maşallah bək göyüb yan uçurunda ma Abdüqənican əvət tutucumu rəhmət sizə dostlar. Rəhmət sizə Abdüqənican əvət.
1: Abdüqənican əvət. Şumagil qaşqıvaz törtəsləri maşallah çalışıb usul qalif yox.
2: Oldu
0: İş
2: ma
0: yanı
2: o?
0: aldı da maşallah yox yollar xılı rəvan mən hazır aşağıdan öttüm deydi ma bir qədəmdən uçur qobu.
2: Bir qədəmdən ki ma yiyişən çöl yansı idə adəbdiq ma tayğan.
0: Tayğan aşında deyən bilə ma o... Bibu onda demeydi o işten aldın maşallah yok deyip de.
2: Şıkısı şikayetli ütep git kalk şeydi. Susu ma doyundaki susu ismi Sümeyye.
0: Sümeyye.
2: Sümeyye.
0: Sümeyye.
2: Sümeyye ya. Çangçın oturuyordun. Bekçi kuşur bir cuma olmuş kız. Çangçın oturuyordu. Ravan deyip gelip. Oğlun guan çang. Çığ yu diyen dua deydi. Oğlun guan çangda aptım abla biraz köprek ya.
0: Nən xo qərbə yolu qoşulmuş da maşallah köp lekin alayda dostu yox degan uçurunçu bu xalçam əvətibdi. Ma turpandiki anlıqçılar, turpanlıq dostlar haqqatan qoxmaysızlar ka ısıqdın. Men ham qaynab ketmisun deb qurumşap kiyib aldım. Bika barıq su oğurğa aylın ketmisun men ham deydi qo.
2: Ya könü ketidiki turpanda turiyiz. Biz bazır basaq könəmasımızdiki lekin bir həftə çidab dişimiz dişləb. Beşimizin sahiyelere tıkıp, yol kollarımızdan başlarımızı da tutup, bir amal bir hafta ötküzmezsek gönlük etimiz.
0: Onun üstündeki de kıymalar ki soğuk ne yetişmeydi ki Turpan'dakiler. Kırsanlar ısık çayını demlep, bu maydı, ısık çay içmem de, deyip baş, ısık çaylarını koyuyor.
2: Ya o erkek bir ıssızlığını alırdığını ısık, neyse bizim eğer soğukların kılırıp, şalvaklarımız yıkıp, ameliyatta bir gün çayını demlep koyup, kar çayını. Onda ama şey cücemden astır oturup ne mi nalık ya üzüm barangın astır oturup işi dıgan bulsa vay vay vay iki gün terleydik ya kalan günü terdik ya nasıl tap bulamaydık ya nasıl işte bu huzurlandım ben turpan koyup
0: sıktın da ha kumuk gibi olduğun fırsat olmayı kaldın ki nasıl
2: ya kay fırsat bunu bir halde ilo vakan kündü keşif tuttum da gömbatım ha yedi hazır
0: duydu mu?
2: Sıkkaldı
0: mı onun ki?
2: Ya bak ne mi ki koru kısıp kızdıpla amalımız yok demir o şengül. Kumku kümülümüz mü deydik emiz? Tapkılı bol edik ya amallar diye.
0: İşendi cümle şey
2: yapın orkulu. Ya işini de işini Allah çöpür. İşendik devlet Allah çöpür. İşini koy Allah çöpür.
0: Kumlu koruğu tek ölüp kündü putuncılığa itip de. Ben putun de kumku kömü itip de.
2: Va çe şu adı yu. Huam yan kalla demdu ama susu. Çangçın şimali yıl ravan da susu. Toktumay bir ayda oturup kızıp gitken taşdan sonra oturup pişir. Veriyor da oturup hazır.
0: Çangçın şimali yıldan uyak uyak takatlı midirmediniz mi?
2: Uyak mağandı ravan. Uyak mağandı ravan. Abdumu bul köp de gelir. Belki bir şey tinçe çanlarını görüp. Köp de vatamını kesemeyi ya.
0: Yişen doktor khan da aldı da xeridala bek köpken maşını yok diye uç oranı bir kadem evet. Rahmet sizge. Şunu oğlan.
2: Adıl son sarıyan aldı da daha baza yılını şık maşınlar köpteydi bana.
0: Değil mi sumu yumuğul bir ay çöp kaptıken deydi cuma ama yazda maşınsını. Bugün ağa gaz kaçılık için yuvan edin vallahi de içilip gitti bu maşına. Uzakta yüksü aşında içilip gittikken deydi ama eslime.
2: Şu yüzünüz 10 gün cumay bir gün jüpekine sapında vallahi de gitken
0: geçti. O maşının onda yumaydı adam üzünü mü tan tan cuma aşında vallahi de içilmen deyip üzünü maşında uzak diyum dikin tan.
2: Ay tamam yol kağazına yüzünü sürtüp çık gitti demek cuma. Он болдыға.
0: Ұйылғар мұалымның нем дегене, меніңнің құрып кеткені таз яқшы емес. Су даим толық тұр үшін үміт қылмен дейді ғой.
2: Демек әлкі меніңсі су ба дедіңіз ғой, қалы су ба дедіңіз
0: ғой. Әлекен чо, меніңі ке хейлі бір қысымен су дейді.
2: Тоғыра.
0: Адам меніңсінен ке чо.
2: А, мені тәтқи қатыс тек сөзлетсіз ма. Мәпіше нем болды я, ұзын ұшыр осы ма, мойым тедеп. Kıskartıdık ayarlarını kıskartaydı Mepiçi ben onu dikine.
1: Yolkaydı maaşı Nurbakko'na, Karmayman'a diketmek bitti. Maraton kısıdın Mavca alayını da Türk Özgürlük Kırağı'nın başında severdi de. Aşı Nurbak, Sümaylı ve Mışı son çocukçuluk kızıl tırak. Hangi su tutsak, son su tutulak etti. Kırmızı yol vermeyiz. Şu tarafın aşı yollar mağulunu de, sakıp içmeye sattı.
2: Sakatına saksırmız başka yıllarda aldıraş. Aşı birbirisi yol bası balı da melli mağın medep durabakan dikin. İmkaniyet yok ha.
0: Vay Sümeyye hoşalken o bugün işten çıktık bir kabız ertu gün iki gün demalımız haftanın ahire bir gün de Nurgullah hoşaldın la bugün.
2: Şunda kumma yaptığının ahırda erledik hazır saat karab oturdu kaçan keşiyola.
0: Kaçan.
2: O ağıyla evlen.
0: Yığılıp.
2: Yığılıyor bir dem yerim dem salkında amez. Düşenmedin cüme günü gücü işten çıktık bir kirketkenle bir gün. Yayrap kaldığın buldun la diye.
0: Haftanın ahirini Nurgullah yakış gördü o da hemen bu şarkı. Şahsen ben şununla yakış görme. Cüdinde iş insan karab manganda koşulun yadı maşallah bek köptün ya uçurunda ninja eve tuttu. Öz aldaydı Çangcan yolu pifadın. Çangcan yolu pifadın 103 kino kansın aldı karab mangan yolun işte. Abdümobullah in tayin köp deydu. Қашқайық бұғамдыңыз мәлдіка?
2: Yeah.

0: Suda soğukunuz eşip ketkende boşaysayız. O tələ bir kur çıkıp turpandan sıkları paydı kığa vaxtı da çömeysiz deyin gep. Fatih'im ben iyi mi külsüz kül gidek kişi oldum ha?
1: Mevlütçe yaksın o düşündüğü yaksın o Mevlütçe. Üfadenle sizi iş katılım o ha. Ne? Bir daha var işte kaç bir çakılmadan bu olsa iş katı bir daha bizi hazır.
2: İslam sana biz iş katı gidelim de.
0: Şimdi akşaydı. Üç kıl sualını bırakla, kaysından cevap veririz bilemeye kaldık. Teşna.
3: Şerh Kaşkar Yuli Ravan.
0: Makul rahmet.
2: Makul buldu rahmet. Üsümlükle bakış taraflarda maşallah cıkamaz diye uçurunu Ali Can'a verip de. Ondan ümçüktağ tonuyla şerhden garip taraf gidiymek için mi? Garipten şerh tarafken maşallah cıyık diye uçurunu mağul. Sisi verip de. Rahmet sizge acımı.
0: Rışt. Peyzavat. Ki tarmak banka çıkıp gitti akşede halen karganda. Ecep seyrandım örümçüne bak uzun baptı bağımı kıldı. Bu kasanız buludu. Sonuçta mıcı tarmak banka da okandı iken. Demeliştiranızı ilip. Ya ki
2: anca mıcı.
0: O bankadaki pullan örümçü tarmak bankasına yetki gili. Kasanız buldu karşılığımız ama bak peyzop gitti. Bak peyzop gitti.
2: Örümçü mü?
0: He.
2: Örümçü mü deyip sonra koymaya denemem. Ben başlayadın ki agendik.
0: Ama bizden koronun işi karşısına sen de ürümçü emez tek. Şama Roşen kız şunu görüyordu sonra ürümçü mü adep çekçiyip bekliyor.
2: Bugün çüşte ay sırtı sıktı çüş şunun pezligin anca iyisi kılamaya geldim çüş şunun değil mi?
0: Karayamadınız da etrafa.
2: Anca pezligi kargıdık.
0: Közünüz yoğan tasa sizin bunu nasıl diyor?
2: Ya köz yoğan bile, yoğan bağım bile na, körüşüm için ayrı bir mesele. Ya, köz yoğan buluş ayrı bir mesele. Ameliyatta da yoğan közle kırganda mesela küçük, mesela gazır közlerinin körüş kutu yakışı olur değil.
0: Sizden bak közünüz yoğan körüş kutunuz aciz demek için.
2: Nur çiçilidi. Ve bu hamıttığınız yahu gibi ben tepsili düşen düdüm değil.
0: Nur çiçilidi.
2: Esleme mi hazır bir yedik ama uyu duan şoku yutuptu mu?
0: Şimdi bak
2: şimdi. Üzüldüm işte yürümesi oldu diyeceğim o.
0: E bab da, beş kaymaydı ki, egizlikti beş kaymaydı ki, emez mi? Kaysi yol belik de bu.
2: Kusuk etip dolik ki,
0: ma yol belik. Mepçi hayat olsun demez.
3: Nurba, garibi yolda, on burluğun maşının elbisesi, on trafikki yanında çoluk kırgenlik sebebi. O yolda, maykatladığın maşınlar, pırvağalık sebebi de, su beşi kusketti. Diyedin az, soluğu, sol trafikki yolu kırgılınmaydı. Aşağıdaki maşından bir trafik kesildi.
0: Sakçıkıyla bir taraf kıkça en yakısı özellikle özellikle bir taraf kılınlar şu yol bölgede dostlarım o. Şu yol bölgede tur programımızı anlavatkan anlavatçılarımız. Sel berbersimiz yol beri yap. Baya mavu, mepçi digen kıkça sel kaydigi. Rayıkan asas yol yüreğiyle. Cuma anlavatçısla.
2: İhtipak yolları Tavsiyan Kızılçarak'tan Dabazan'ı aldık Kızılçarak'ı maşallah bek yok dostu şüphe. Karşı taraf yollar evan diye uçurunu Nur Ustam eve tuttu. Nur taksiyle uçurda Daven Beylu Miren Şavuçu'nun aldı koşulun işte maşallah bek yok. Mişiye de dostu şükürlü atıdı de uçur yollar tuttu cümle. Rahmet.
0: Muşu Ürümçü'den sancıgı bardağın bir yabaydı. Ürümçü'den Şibilu. Yani Nurbağ, Nurbağ, Mingyuan. Mingyuan bir artı bir kat ağı. Fıkanmaya kaldım işte hani depegen basanla topi, tüpi yıpıklık görüklü asırma anlıgan. Şibilud bana ben anlıgınım aşu Mingyar BRT biketinden kışıda mağdu dep anlıgantım.
2: Ürümçünün sancıgı mı?
0: Ürümçünün sancıgı.
2: Yeni bikette mi mağdu ki?
0: Yeni bikette mi mağdu ki? Ürümçü o güzel. Eşek basanız bulduk ya cinsi diken diken dostumuz değil mi?
2: Andın mı karmay çarkı koçsi, dostluk yolları, garip şimal yolları, kumul yolları da maşallah köp diye uçurun Abdikerem efendim. Evet, tutucumu rahmet sizge.
0: Yusuf Canmıyla.
4: Ben böyle cepte köşe bitireyim, alçakım, reyden ağa, ağzı zorsa aynı aldıkta maşını bekip geliyorum.
0: Fakat adam tanımayı cuma aşkım, siz ne? Birine mi hediye aldın?
2: Uçur bir işkili, mesul mu Yusuf Can, kar yok.
0: Avaz perihlendir, şıkkı dahi, pütüllay. Nül. Nül desek bu madkeleken boludu. Çıkıp aralaştırıyordurken bu bala.
2: Şimdi anca perak itemeydi.
0: Onun karakanı öz hal yakışır.
2: Peki adamların körü kontrol tonasız.
0: Tonuydu, tonuydu. Tonuydu. Ama sırtki adamların bak almaştırıyordu.
2: O yüzden gülün adıyla da tonu ile hep ona işler bulmaz sizde.
0: Değilse.
5: Gel hazır gidin kılavatsana işte münü verdi ki. Çayızın yendinle bir yer tibik etti bana da şey sancıga.
0: Bana sancıga yıkırak yetsay münü ver bekatından kaşıdı.
2: Münü ver bekatından kaşıdı. Hazır mı Mahmutcan bir ballağını oyuntadığan, atmin yüzüp oyuntadığan bir yerine bizge video okup eve atıp da balsın oynat kılap bağın çıgı. Şunu lama balığınızı ekersiniz.
0: Deydi o
2: oyuntadığımı. Evet, mevlutka, üzünüz kersiniz. Mihman, bu Şamu Yönken bu. Әлі қабалла ат мініп ойнайдыған екен ғой Махметжан.
0: Болды болды, бүгін вақыт жоқ қара. Үй, балаңыз жақсы ойын тоңжы ма? Баушалу көрігінің астыды ба дейді. Баушалу, чау-чау.

0: Aşu, deyme be ufka. Aşu, toydun kim başında dikkat kılış kerek mi kanda?
1: Dikkat kılış kerek de o. Çünkü dike muhabbetli şevat kavakta da. Hem adamın ki en güzel taraflarını, hem adam hem özünün en güzel taraflarını bildirgisi kere de. O dike lağmen diken. Şümürüp ovaz çıkası, iyi keçiriyorum da iyi kızlar diken.
0: Bir kolu da kaygası durdu uçakta.
1: Ot durdu. Ama toy kıpı oğan diken kolu da taksa, çoka. Balларга сөзле аваткан, шалысын иктип аткан, лагман деген маяктан сөз бияп аткан, такс дегенне тараңгы этип алган.
0: Жамиялларын якитип алган.
1: Жамиялла яп аткан, жама ймайдыганлар косо аш киркитип, ятакларда мисалы нан гажлайдыган кызлар, кен тойкып болгон деген жаман деп ишкине эл деп. Кайсы дур бир айылларнын Bayıldak okşap kılatan mı diyen gepler? Şuna ama.
0: Ama asasen işte bulu da ilk toydun ki üzgür hareket diye emes o toydun ki tekim bırakıl yakınlık diye bulup çıkıyor. Özne ki
1: tabiiligini namayan kılıda diyen gibi.
0: Güzellik tabiilik de deyimiz o şu an. O deylik de dem duh ya.
1: Ne bilsin Allah.
0: Behmut tabi bu gitmeyi be zakhla sel dikkat kum sağla. Kişi diyenler aşında oyla kaldı ki Cuma hanım kızla.
1: Şu an ne bilsin o danla. Enci Cenobiyeli şimaldın Cenobiyeli ravan yaşınıp kaldınız aka. Kumsız gibi payda kınmaydı o aka. Pichanga basam, sizge tuz arşanda bir kaltı tuz ağaç çıkay aka. Aş paydı kıldı yaşan kallağı aka. Bolu da ufkam. Makul cenim Şirali ufkam.
0: Ay Şirali tuzla siz toluklan ha?
1: Kaç tuzla?
0: Asal tuzuken ma Şirali inan çoğu.
1: Demek ki man ağaç giyen tuzunu ma obdan ki. Cagon kıpırım ma balığa. Da tuz kumulaş. Anikin tuz bingur.
0: Tuz kempüt.
1: Tuz kempüt degenlerini yasap verime. Tağ yayımız tağ paydı kıludu. Menin put kulamğı şor tuz paydı kısa. Bu şirelige. Nak yüz paydı kıludu.
0: Şireliymiş ne? Özünüzle özünüz gepsap birsiz emez
1: bu. Bugün sanılanlarını unutup kaldığınla da. Ha, bugün tamamen toluk. Pakız unutup kettik seviyesizin. Değil mi?
0: Şuna olama Nur Taksi'deydi o daven beylu bilen yanlu kesişken yığızdaki kızıl yeşil çırak tosulup emmalik ki müşeğe hulmattan alıp gettik o. Müşeğe de bir inkas kıp oysanla bu ptiken de bu çoru yollap da cuma müşeğe kemmenle bak bekçi de işi bağla de. Şıkırıp
1: daven beylu bek uzun bulduk o tosulu batkıl he. Yasin Can.
2: 174 yol kavri. Şarkı aylanma. Körgez merkezin dabazı kırıp manga yönmüş. Maşın 5 sırtçı notusu pitikte.
0: Makul oldu, rahmet. Ma kostalıyım o bir uçur yollap da o masıkta iki kıtım kombisimim öğrenip buldu. Bir kıtım ısık ötüp kılıç getişindeki dedini tatıp aldım. Şuna şu liyan şahlarını kılıp içip bulsumu ısıkın aldığını alsanla bulduk ama kok çılalarınla bulsa öyle kaynatıp muşulan uksuzluk kılıp bana içip yerinle cümle deyip ma kostalıyı şuna deyip de.
1: Onun kendi mötüdül çayı olsun ya kızık kızık kızık içip yerinle bu.
0: Mötüdül çayı deyip mesela
1: kılıp. Mesela ki ısıklık belki yok kuranmadan.
0: Yeşil çay yeşil çay.
1: Yeşil çay bulsun buludu. Kızıl çayla buludu. Mesela doğruluk çayına makam bir isim. Vallahi her kız içip zamanla cuma. Mas suyunu içsenle bol edike mas suyunu iç bilen birge bir kısım doğrulan iş, işmanla. Mas suyu sıkını aldın, aldındayımızken o.
0: Normal bir, ikinci mi oldu mu?
1: Biz ama bir izleti tördün ki Veyşin sağlığına dikkat kısımla maşaklı bir mazmun ilan kılımız.
0: Lushan koçisi yollar şunun da ravan diye uçurun ne kapitan evet to ilgar muallim guldunun yol haber besen Baykül yolu şimaldın canıp kubuğan yolun işte yani şehirlik anı balala doktor hansı karab manga yolun işte maçlılığa köpürek likin tosulup kalış yok tapmış yap yeşil gulcu koçilerini biz resim tatip evet to bu kaya da durup iliş bu
1: buraya da oturup Saydı radyo anlayı mı davet etti bu yel tapan yani çık git kapdı de.
0: Ya bu kanda bu resimge tatkan cevduğunuzun kargan çağda siz piyade bu yolun oturuğu çıktı resim tatip de.
1: He piyade ben buraya ağın sek hep şeye kirimiz açık taşı etti demiş ege. Bir şey düşüp kalaydı.
0: Üçen gündüm minik tatkikat acayip yakşı deydi. He. Ben de şu minik tatkikatı pek çoğun temaz şu vitamin tatkikatını vayığı yetkiz onsuz deydi.
1: Bile dur Üçen Gülçü. Mini şu nas.
0: Rız tatkikatım yakşı cümle mi lan? Çoğulan.
3: Yalçı İbrahim oğlum, muzluğa kayık sözde bulun bir kere. O bizi yakalama.
1: Vay boğuludu, ne mi kısanız buluyordu da, köyünün tası buluyordu. Yo, im şen şen, ne mi de
0: bu? Mukapa çıktı.
1: Yiyan Huangu deydi.
0: Mukapa çıktı, aşı bir içimlik içip diken
1: şu an. Neymiş gibi şiho, dençe içimlikinin ki makallarını sile. Veya belki çıkıştırıyor durgan sile, ha? Sel turup depreyli.
0: İli men aşı, ekeleye.
1: Kini ma imhanım ecep sidi ecep sidi il telk tağlarını bir anlaydı çu mevlütke azrak bir salkılla ildeydi
0: Тәлкі тағларын алып көз алдыңыз келтірсізкенде әшені?
1: Салқиын тәлкі тағларының ішчі кіркітейді әмісі, ә, балда? Шопыр достадың башқаңлар көз алдыңыз жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар жұмаңлар ж

0: жакшы
1: Ешқан
0: бийишке
1: да
0: де
1: болмайды,
0: бирмиз.
1: рас тоғырама. Әріне бұл, әрқанда нәсінікі әркәкілері әшіна ұлы деген.
0: Шындақ шындақ.
1: Әрқанда айваланың чөө, мәселен
0: Шына
1: әші әркәкілері.
0: Güzellik,
1: Әбей güzel келді.
0: Güzellik doğrusu gep aşmanla bizden aldığımızda.
1: Hmm.
0: Vıçanlı'dan Veyşanlı taraf kırmanga yolladım açıldı.
1: Bol dislerden güzellik talaşmadık.
0: Hem de ma anı olsa ama gelmek mi? Güzelleri yasaydı da kartı. Ne oldu kamdır olsa
1: güzelleri yasaydı.
0: Onda siz gönlüm gibi vakit geldi.
1: Güzel değil mi?
0: Ha, çeçeniz azke.
1: Ya kamlaşkan disi buldu. Kamlaşkan disi buldu. Kuhametlik disi buldu. Sülketlik disi buldu. Berna disenle bulmaydı ki arası.
0: Bulmaydı.
1: Ha, bulmaydı.
0: Aziz NFC degen dostumuz Changlı Yuan Shang Wanke Shang Chang. Changlı Yuan ma Wanke qaraman qalınış bek toslıp ketdi dep uçur yollap
1: bu.
0: Va doyindik dostlar. Doyindik dostlar sizlarga qimni qarab bolamadık toğri tushunib içige kirib denji için ruji bojan degenni çekip turib kirib pinglonchilarimizga söz qaldırış şekli arqalıq biz bilen bara anlasın.
1: Ama diyenzen kaç, manda bir mansanla buldu aç bugün çünkü hep yaz kaç diyen dek çünkü. Hoca şiday tarafta maşallah bek çıktı yani uçurun sevi evet tuğcu mu rahmet sizge sevi.
0: Mevlüt ka kontya olan içi bulturgan silamı baya tamak yiyip pes küçükken gedelerimizi iç türüvet dedi şimdi bizden tabi kontya var bir yerde.
1: Kontya var.
0: Ravan taksi.
2: Bir yıl 74 yol kavrayan var üretimden ben cansam alıp yollar ravan içine.
0: Mak olarak mağat ha. Hongshan Shidacha qo'shimchil bak tosaldi. Naqsh qo'yinga dedi. Voy, Nadira sizning tosalmaydigan yo'lingiz bormi?
1: Kim kechak savdosi qildi?
0: 8 ming ni yanchiq sog'andiki qanchalik tosalsa maylamasmi?
1: Boylik yo'lingiz tosilmaydi ekan
0: sizga. Ha, shunga deyman.
1: Qanday ichilib ketgan u boylik yo'lingiz? Mayli u boylik yo'lingiz ichilib ketgan bo'lsa yo'llaringiz mashina deb anchumunch tosilqas mayl deymiz jumi
0: biz. Bu savolingizga qarang Nadira uchqur kiymasingiz deb turdi javobini.
1: Nerede? Biz depesini alalım.
0: Vay, bana mı depem mi deneyim? Depem mi dedim.
1: Neymiş ki?
0: Depesli
1: çatak mı? Üydükleri.
0: Ben üydükleri depredim.
1: Yengem daha koyar mısınız?
0: Haa, depredim. Ağzım boş.
1: Siz mi
0: boş.
1: Yaman daha koyuyorsunuz kendi bana?
0: Ağzım boş benim için. Devletim ben şunu olan.
1: Kendi pişeyman kılamı sandın.
0: Kendi pişeyman kılamı hani kendi bu. Bizden oyunun ıksadı Nadire'nin kim kiçekleri aksı bulmaydı da şimdi ama.
1: Ya bağır yumuşak ademle aşına kadar kalamıyor.
0: Şunun için ben hazır bana birisi adresini tepese tamamen onu tüketiştir şimdi.
1: Xonsan Shidacha oş tarafta açıdığa okşaydı. Dükkün demse aş Xonsan sisim ol taraflarda. Medine.
0: Kim o?
1: Nadire mi? Nadire de.
0: Salam güzel riyasetçiler yakışımızla. Bugün mukafat yok mu dayı Davutcan? Güzel anlıkçılarımızla. Güzel mukafatlarımız var.
1: Tağca mukafatı dediğim bu hapsız cuma. Çüştül mukafat. Beyadık kısık maç. Şüşnük mukafatı ne?
0: Gepleriniz güzel bolsa. Beyadık ama.
1: Beyadık çüşüyorsun.
0: Ağzını fıpırtma yalnız.
1: Ay yurttan çıkım hemen Ürümçü'ye. Şimdi uzuvasan bulamdı diyen de çüşü kuzuşunun mukafatınmış. Dağutcan'ı beğendim.
0: Buldu. Dası kiyinci bir eşkı. Yuğuzuşkı mı nasıl ettik mukafatla olsa sizi bir eylemiz. Ha? Ürümçü iştipak yolu bekli toslap gitti dedi.
1: Şunu olan dükkan dağla vattımız dep ma nan dükkündeki atlan he vay ma anlık uçumuz bayağı biz Mulligren Abdullar'da bir yuvası görsü çıkıganda nek meydana birinci bu birip Mulligren Abdullar'ın mukapatı erişti nek meydan Abdullar'ın mobilığa Mulligren Abdullar'ın almıştır pedi.
0: Ben alızır hicil olmadığım buldu çoğu bağlılar destek vakti duayı keli anlısak ben hicil olattı.
1: Hicil oldu ki yaman hicil çen kesler rast doğru.
0: Ama biz meyat otağa vaktir bizini kömeyi sorsa hicil olmaydı. Mandak bir alaydı gibi de.
1: Şunu lan aşağı kep kaçılıp acayip anlaydık ya bizden hem bu programımız ne? Şunu da bir kaç üşendirip koyup biz bu Ligran Abdullar doğruluk sözler verip gitip kaldık.
0: Rahmet. Bu aynı babı yedigen dostumuz Çanlıyan'ın aldı tosulup git sebeplik. Şiyüge kayrılan kızıl çırak'tan tüt çırak buldu. Yoldun üt bulanmadı oktab. Bugün hep de ahire bir kısım yol beleklerden manamışlık tosluşlar.
1: Doğru bugün hep de ahire belkim keşkiçil aşında tosuluş mümkün cümle. Şu anda bugün keşmanda bir yığılışlarınla bulsa. Da bir yığışlığa birip bunda bir tamaklan yap gelimiz deydiğin aşıtlarınla bulup kalsa. Tavsiye yerimiz abdumobil heydimey.
0: Şu.
1: Hep de ahire oğandaki et şükçukla islayakçın. Da bir piyade birip tamaklarınla sığındırıp önce önce bir piyade minip koyunla cuma bir kısımla şu maşınayı da tas kalsın ki 5 metre yakın maşınayı da gelin.
0: Şimdi bak mavu meyliydi karşı diken dostumuz Örümçü gibi kilip aldı hem şunu da güzel şey erkeğindeydi. Şimdi kan da aylandıklarına basak ya onunla kayıs neyle yani tatkan basa aylan sana buldu ya.
1: Yoltukamın uyun tatlılığı depemdi.
0: Ya bizden uyudu can sanımız yıkarak hazır. Kelgüsü
1: yok tepe.
0: Kelgüsü degen dostumuz şıkanla bakmasız işte avazanla ne mi diye yakınlık mazmullamış öncelik mol de kuşur yollaptı rahmet.
1: Ey rahmet rahmet. 世界冠军。

0: Sizin Orxon'un çıxış yığız bək tosulub getdi deydi cümə matematas.
1: Ya Nadirə ama o adırsanız tatına ner tatına şaşımında da biz koyğandı.
0: O şaşımırda?
1: Şaşımır digəm de şaşımır çoğun anmaz mı?
0: Şaşımır digəm de çoğun ya o siz mi kızıq kakıldınız o?
1: Sacide kesik programı, programı Ruşengül olmak kız çıkıp kapsız o acaba obdan daydı bana Sacide.
0: He şu mışında.
1: Bana dikin keşke kaldı bir mezgil çıkıdı şuna için baldırak oranınızdan kopup radyo anlasın cümle Sacide.
0: Vay Sacide hanımı aşı üydükleri yol dışı bir minçen küçük radyo olmuş niçelik. Soğukup diken aşı boynuk istiyle bir radyo anlaydı.
1: Vay hanım hanım deleme emimiz kapılaydı ki çoğun apaçta da gördünüz ki de.
0: Hanım kanda kız
1: ne? Başkını öğriyat mı? Öğriyat hanım deyelirip size ki. Ruşengül'le beni digen digen çoğun apaçta da hanım hanım de tortaksa öğriyat da biz gördük onu. Aran köğünün aldık.
0: Hoşuna mı? Vay onda az. Edepsizlik hukamısın da efendim, hanım da İsmail'in kendine hürmet yüzsünün müşün de diyen iş. Ay bunun dikken adal çakırma hemse.
1: Yes,
0: Yasin de bana Sacide.
1: Ya Sacide de.
0: Hürriyet de bana.
1: Olcu da Sacide.
0: Sacide de be. Gül yes. Oy kuşmayı da.
1: Ya Sacide kıskartı tutur.
0: Bizim o atırıpta ama isimli çöp bekil kınayım oylap çakırdı. Şimdi mesela çokum ay gan. Hinim aşında kuşlu da ay hinim de mesela Sacide ay hinim. Ruşengül Ayxini, Mevlut Kan deyiştin yanmaydı ayada, Mevlut Can deyip ki.
1: Şu kaçan Mekistan'la çöndür polisle ya yaşında deyip.
0: O şuna Bekilaş ısımgı kereken de belki ağaylap çakırdı ki.
1: İsajda, İsajda.
0: Mesela Risalet güzel, Aynur'la deyisler ki biz atırıp çokum Aynur Gül, güzel ay.
1: Vay İslam,
0: bak bu zaten. Aşında koşu olumuz.
1: Mesela Peride az, Periyil deyip de.
0: Vay Peride ay, Peride ay deyip de kendi başında. Benim ismim gibi ay gelmedi o kendine Ruşengül ay dayalı duyucumu ve
1: Haliden Haleş deydi kanka.
0: Haleş.
1: Haleş, ey Haleş.
0: Bübüş demdi ama.
1: Bübüş demdi.
0: Filoş demdi.
1: Filoş, Filoren Filoş demdi.
0: Rıs saçında deydi keriz.
1: İlgar Maliyem, bu ay sulan bulgap gelmedim. Bir tanışım radyo anlatırken nenon suyunu bulgap geldin deydim beni. O ben desigen suyunu tonka edip uyuyup gitip işçettik. Diyen Adem Nurgun.
0: Kim ne?
1: Day neyim lan deydi kanka. Bu malımdan beşi ısı götürdü. Malımın bizde imlas hata olsa, mezmun hata olsa, elimin mışı malımın koldun. Gavsen'i pütküzüp Ali Mektep'i balla üteleydik ya.
0: Biyolojiye dersi verdik ya ona olsun
1: diye. Ooo, biyolojiye de aslında kırmaç
0: kırmaç. Kırmızım, gen digendek neslen sözleydik açığı var.
1: Şu ama balın ki imlas hata. Çünkü kırmızım, gillalık birbirisi ki irmiş, yetişirmiş.
0: Özüm o, gen kırmızımdır hata da.
1: Tört taksi İmamcan katnasak sikemiz bakalayım kom ketti dep mumar Reyhan Reyhan mı şunda dep mi?
0: Daven yenlo tüt koça.
1: Bek to saldı dedi cuma. Ruşengül bile uşuracağım Molly Girin aptıldı mukapat be dep. Yoga aşkıp da biz bir beğen gendik.
0: Bu şu mukapatını besek şirketler besek biz rahmet yiğit giydi de. Mesela şühret be de aşağıda ameliyat.
1: Bizim mi belge vaktimizde hele belgen mi? Bizden anmağandık.
0: Şunun oğlan bizge rahmet deydi. Molly Gran aptaldırdık ilerge rahmet insanlar buludu. Biz fakat oturdum da bir körük kurulu oynayıp. Bizge teve bu getti de şunun oğlan bu yakışlıkı.
1: Şunda Nadire gekılığa adırsanız demeklik ne?
2: Mevut, ödüke girerken telefonumu davet etsen. Akkunu zaynikinin koşa davet etsen. Koş ola yazdım özla.
0: Mil kunu zaylı dedi. Evet,
1: yakay. Sizinkini dedi mi?
0: Ha, Kunuzay dedi.
1: Rahmet Nadire.
0: Ama evet ey cümle Nadire.
1: Evet ama Allah'ınkini asanız buludu. Bizinkini herkes. Yıkın ki üç on man.
0: Bizinkinin veşesi karsınız bütün kıyım bile altın satıdık Allah diyor siz. Toşak da.
1: Ya ya ya. Hemisini şüp çıkırıp ettim ben.
2: Rüşengül'ünkini evet dedim. Rahmet.
1: Vay rahmet ben sizden bir... Ya evet mi? Kızı resmi. Ama
0: düştünüz.
1: Ama ayda işki kurla. Onun sık baka kıymaydı o. Mesela tonuş bilisler ki.
0: Soğudu sınıf ben miyim ben
1: bu? Ne yapıldı? Koran Ruşengül. Mani çok koran. 800 koydu ekirgen.
0: Aşına değdi.
1: Sizce 600 koydu birime koran. Demde ameliyat 200 koydu ekirgen. 200 koydu yedi.
0: Oy bilim ben.
1: Bilim sen.
0: Şunu olmaz 800 koy baha koysa koran ve yutka. 100 koydu birim siz de bana baha talışma.
1: Şunda ama.
0: Ha aşında talışma. Ben bu hatalıysam ben bile bazağa çıkarla hıcılık gitüldü.
1: Vay ben mi şu?
0: Siz mi tanışıyor musunuz?
1: Vay ben 200 koyduysa 20 koyduysa tanışıyor
0: musunuz?
1: Resmi.
0: Resmi.
1: Hayt kileyli
0: diken onu. Kisimiz oturdun bana diken onu.
1: Kitimi ağır beri tutuk.
0: Lekin bugün ettiğin programda bir anlık uçumuz bana uçur yollap tıkaran Mevlutka. Bir ağınısıyla maşına ağıl çıkıp tıkaya bazağa. Şunun ona ağınısı 50 bin koyduk maşını dese 20 bin koyduk bir emsede tanışıptı.
1: Yakşı.
0: Şunun ona hıcılık gitüptü. Bu maşın dursa, bu kim kiyecek olmasa, nimşkan da atılırsa, hıcıl olup aşağıda degen.
1: Sonra bakış
0: gerek. Ya kırkıdayı değilsem, kattık Osman çıktıysam, iyi şuna bek numus kıldım, o şuna bağı atılırsam da, o çık yakaptı.
1: Sonra bakış gerek.
0: Siz bu işkan da kıraysız.
1: Ben toğra değil mi azı, talış gerek ben bu. Kaç günü bir

0: 120 bin somlu geldi bir maşinle.
1: Ha.
0: Korkmaydı 70 bin sorarak koydu. Ameliyat vermeydi o. Dedi ki baba bir yitkiliş ihtimallığım vardı.
1: Aşına sorup beğenme kendikin.
0: Ben
1: demek sizde ilişki hayal yok da o.
0: Ben bağıt alasam ballarım tikividir.
1: Aşında kayın ben maşına tanıştım.
0: 110 som ise ala 10 somlu çıkarttı biz köy saramda. Ben korkmayla 40 somlu deyim ben de peşine. Ve bana deyip işlerim çıkarttı. Düzük muamele kılıyor. Başka yerden bana deyip çıkarttı mı?
1: Bu mu sanırım? Okay, Ebru Çıray aşmağın dükkan sarayda koyup çıkarttı.
0: Okey, azıra kıytıydın ha dedi kalır mı? Ebu oldu. 2 som kıytı koyman, 40 som.
1: Ben onun üstüne baha koştuysa bu, onda 100 koy, 50 koy, 100 koy bundan koşmayayım ben. 5 koy.
0: E bu da.
1: 10 koy, 2 kese, bu mus 2 koy, manda baha koşuyum ekran.
0: Muşu Nadir Hanım dükkanı girip işkimi sonra bayram kılıyordum da koymuş dükkanı baha atalışı.
1: Kaç ifarından uçuyor akarsak sağ yolu şimaldın canıpka kazıven ki örükten ütüplü maşını bekliyip karşı taraf asasen yollar ravan deyip şuna uçur bir yürüp duyucu mu?
0: Oy ma vremcilik yollarının toslu şakvallan, rim yıllı deydu. Şıkılı biz dep bulamadık anı olsuzsa şu toslu vatkan yol bileklerdik anı olsuzumuz.
1: Hep kızıl tosluptu nurgu yıllarda.
0: Rızanla buruk şir bir anla. Hep atlan. Biz mi cübok kavaktadık hele kilanla kilanla desek anlamay. Menin kolamdım bu da bir aptal ip pekine ip. Bak koç o pekine. Neniniz de mi anmayın mı?
1: Na yemedim bugün de başlar diyememiz. Şu. Kipek bulup giyme hemen de diyememiz.
0: Muhabık bağa koysa biz mi talaşma ettik dedi. Ya ay muhabık bağının işçi de mi okur han? Mondo bir paydı bana.
1: Biz bu aşnaklı bilindu ma soğudu kılıdı Allah zaten. Ma şöhret doktorum baki işten düşüp öyü kaytıp da.
0: Oy rahmet şöhret
1: doktorum. Bankı yolu canıp şimal yolu işte yaptım o bulla köp. Dep uçurlan yollap tuğam de.
0: Lang ten feng jing yi qi fu kang ji de aptım o bulla. Çe liang ba xin ren peng le de ma me gedangz ma. Bir aptım o bul bir yol için soqitdi. Şunun üçün sıratını astıltıp mağaylı. Yol özgertmeyli cuma anı kusurumuz.
1: Sırtemde hava sazdır mı yani ısık alette. Nurgullah mı ısıktı mangan çakdı mı piyadeler mi bek dikkat kımıyınla. Piyadeler yoldan ütmeyinla yol buyurup mağdu. Aptım o bile ideydi kallan mı bek sege kalletmeyinla. Ma piyadı mangalla köpüncüsünün prausu yok ilk şopurlar işinip mağdu. Ma yol buyurdu deydi kan hiyal bile mağdu cuma.
0: Şunda.
1: Müşekegen çak turumuz nesep tohtu alaydı diyen bir işenç bile mağdu.
0: Şuna bir hatarlık dikkat kılaylı mesen. Muş ahvalını biz göz aldığımız geldirsek şoförümü çöçüp gitti. Endi o balını çokum doktorhan apırış gerek o yolu içine. Gerçi bir yeri işkanda bombağın takdırın bir kıtım takşırtçanız gerek. Vaktan sırap oludu. Bu yürek gibi isim oludu. Abdumobil aydaştan kokaydan kalırsız. Mesela ağaç yolu içimi keçidi çöçüydüğün ahvalla kep çıkıdı. Şuan bir hater abdumobil aydaysak özümüzden mi? Ki onu hatırcam oludu. Rahat bulumuz, anlaştırımız, işlerimiz akıdı. Degen okşaşçı mı?
1: Hele bir vakit kıça esli kilemeye gitti de o bir zerbi bop kalıdı.
0: Şunda.
1: Şunda pek avaylap miyinle, tiş aman, hatırcam, salamet bulunla. Şunda kılıp ma o su, şu can soğuduk kıl yamanken kolu pek uçuk adamken. Film ne deysiz?
0: Bağlıdık aşkımız okşaşkımız yedikilerin bosu. Üstek bir vez kıtti bağı dalaşmaydı. Ya ben mümkün demez. Mina yancığın bir nesen sep koydu. Hatta tatıp açıkıdı. Yok hazıra kat edip ya yakın. Gepen bak açık minik. Şunu tişkiviydi de yedikiler. Ballır ya. Siz gibi baksanız var mı ya? Ben misiniz anlap gelip atımız yani zehirik mi anlap gelip atımız? Ya yakışıptı yakışıptı. Dikken hem bu epokandaki bal diyene Ali'yle amacı mı atlan ya?
1: Siz şundan iyi nasıl bilip aldık.
0: Ha bal.
1: O ağınınız devam ettiniz.
0: Bana.
1: Bana iyisimizden iyisimizde kaldınız bana. Çonkur katlamları çöktünüz hem de. Yok hem de sizi kadar bir vakit kıçımı kapat. Size gel kılmen de kamerağı çüktüm o değil mi? Eğer muşunda o kız bu ziyan işkenle tuluklamışlar da bana nadire.
0: Bu muşunda çıdım aslanı ki dükkanı soğuda kılımı değil size.
1: Bunman da ne mi nadire?
0: Rast çıdımaydı o. Ben
1: bir kiyimelip, hep tükün kiyimelip, bunmaydı ki ama kiyimizle kaydırıp yerim cümle. Ona kılıdı kaşıyorsa.
0: Soğutku çıkıdı sizden. Soğutçular tabi.
1: O şuna kılıdı Allah bakken, onda kımınla cümle. O bulağım asan emez. O kiyimini ilip, hep tükün kiyip, bunmaydı ki de. Aç kiyidiğen vaktanlarını ütküzü ağandı ki, anda kaydırıp gitsinler ki.
0: O bulmaydı ki.
1: O kiyimini üzerine pırtıp koyup onda kaytırıp uya biyasını yırtıp ma yiplerini çıkarıp kaytırıp etsenle bulmaydı onda kımakla.
0: Şuna şaşımarı gibi tanı öyle sorak bir an.
1: Soğudu kımak masan emez. Şuna mı?
0: Kaderlik anlı uçulağında olsa saatlerini toğrulup kayıt kilaydı mı? Radyo aldın ketmi geçtiler. Devamlık yolu sürüp geçtiler. Cuma.

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейлин Уқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа апасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Торы шылтыватқанды қетіп алса, ішіңіз пішамды.
0: 21 юанге әпкен чай сетіп іліп, ішішке қосықыңыз ағырымды.
2: Оқыш бүтіріш пәсіде, пол тежешінің әпчіл чарыс келді. Шинжан тілграфының али мектеп имтиханыға қатнашқалар универсал мәнбәт юрішілгіде өнсін айлық кәрісі. Чай ішімлік белтідің халығанны талия алайсыз. Ішімлікні халыған шичіп, торғы раван чыға алайсыз. Тездің Шинжан тілграфының тижарет залығы беріп бежірім.
3: 7-ci ayda Hongxing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün 7-ci ayının 19-cu günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pom 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yana 10% düşürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik somuğu yesa Chuangwei markalıq 83 diyomluq televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat mükafat Hongxing Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618-cı numar.
4: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
5: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizni ram kılıdı.
4: Yazda salkın şamal yüzlerimizni söyüp ötse.
5: Kışta appak kar yığıp mol osuldun diyerek berdi.
4: Biz manımışındak tohtamay almışıp durgan tört pəsilinin her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
5: 107.4 katına sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrah.
4: 107.4 katnaş sənət radiosu.
6: Yollarınızda biz həmrah proqramımızı. Qadirlik anğucular proqramımızı davamlıq yaxdırıb anlaş bilən birgə yoluq çörü verənlə soraydığın suallarınla bolsa qaldırıb qoysanla boludu. Bizdən vəyşin salonumuz əkisi 1074 FM. Ma doyunumuzda körüb atqan anlıq usulsa sənin mu fışırlarına dəqiqət qıdırıb atımız. Rəhmət sizlərə, rəhmət çıma. Bosa ma dəyəndi için ruh jubocan da işçi kirib, jubocanın işçi kirib görüşənlərini ümit qılımız. Cuma anlıq usula. Abdomobil klubu pahaliyyətimizdə sizlərə küşlük təvsiyə qıldığınımız. Namı kulaqda kulaq yetken pulunuzu ticayrıqan İsil Abdul Molli Grin Abdulri. Telefon numarı 13-5-9-75-75.
0: Onun başqa məşu ən əsl təmin izləş fəaliyyəti qatnaşqanı bolsa sərtəm kroran uyğurları. Ürümçüdüm 3 orunda indi sərtəm kroran uyğurları içərləyisizlər, yığız digərləyisizlər dostlar. Onun başqa məndə Abdonum rayonumuzun köp şəhərlərində hazır kəyin-kəyin içilvatıdı. Nurgun orunlarda ba sərtəm kroran uyğurların içməllə deyilən bolsanlar, amma Ürümçüdə Davan Şimal yolda bir sıba, Nanxu Guangchang tərəfdə, Çin Arduyma aşağıda bir sıba.
6: Çangçun Arduy.
0: Çangçun Arduy. Andın Şibilu, Hongsan Şıçağının keşi de.
6: Yeni adıla.
0: Bir sıba.
6: Eskar deydi, yani en yolu baştan akırı iğir tosulup getti deydi. Yani
0: yolu mu bek tosuldu deydi.
6: Xiyal deyen dostumuz. Harmı qaysla işten çöp doyuncu boranlarını görüp otadık deydi.
0: Şunda amdan.
6: Rahmet, ey xiyal rahmet.
0: Xiyallarınız güzel olsun.
6: Aslında boşuracakken Mert Cuma bir maç veycansı var. 3000 koy boş aldık ama şimdi birini bana beri vettim.
0: Nasıl beri vettim lakin?
6: Hem de şu çukuran koyduğa yat yapamayı beri vettim.
0: O bırakılıdığın bir işi var Cani.
6: O akıllarına alamsız şanklayıver dedi. Demek beri adam tapanmay. Bir kalkı bulanmay. Şıkılı be hoşal o hazır. Maaş maşinin kutluğunu. Be hoşup gitmen aslında.
0: Vay əslime hazır uşurcanga şu medihe okup çunda koşu kipar
6: da. Bir ay dikin bile düşman koyu başı ayılıp al maşin. Bir katna saksırın kolu uçup kaga
0: baktı. Planlık şıkladık adam kransız. 3 bin koyluk maşin bir koyup 6 bin koyluk bir şiva mı takı kızdıgan?
6: 60 binlik da.
0: He 60 bin koyluk. Mında ziyanı mağmaydı cümle ben uşurcan her bir kadımın mında paydanını hıyal kıp durup mağdı.
6: Şerin gördü ki üyünün yarastı biznes kolayım da otattı. Dağınlıkta onu maşinler çıkıyor dedi yer şari. Rahmet.
0: Şunlar soğudu dediğinde talışıp elim birim kısa peyiz oludu. Ben bu okuatkan mezgillerde bağa talışamaydım. Yaman hıcıl çantım.

0: Cemiyetki çıkıp uzun ötmeyle barbara korkmay tüven bağa koyup ezan edip alsam ki onun bir kıl göyre kitil karanla bir kıl muhabbet duygusu kaldı mende de muhtarcan şunda.
1: Lakin ben bir yerde çalışamayım ha. Kanda ya deseniz sen dükkan kırıp ben tonu kıkası. Uy ben öldeka. Hatta kilana kilana sık ezan verme dese. Uy ya çalışamayım.
0: Ya da onda ya da ben öldeka olmayıdığa nesin hep çıkıp
1: gitmez. Ya hep çıkıp gitmez. Şu
0: tonu ile alacağım işte son seyit kalı ben öldeka.
1: Şu an alakı. Bak tonu maskı yapıp etkirme. Kanca eldeyim. Men tonu bu kız talış bulu mu anın kendi?
0: Şunu ola akit bu. Ola yap şunu ola kim tonu kalır da?
1: Kim tonu kalır?
0: Uçakta meyli o.
1: Şu alık şu dükkandarla. Kırıpla birinç gittim şu ya bak yakışma amelik kısa yana talışamayım ki. Şu an.
0: Ben aşu mesela kim ki çektim başka işini bana bağlasın talışmaydık ama kim ki çektim bağlasın.
1: Bak. Cık şıltırgan nasıl şu tasasın. Altaka mağa berin la molli girin aptaların vay berip aldık bugün kızık yiten.
0: Yerdiğanı berip bulduk. Aş dedik o. Dedik o aşu bir vas köz
1: tutunca bakken. Aptal talışıp atkanla dikkat kılın la. Bir vas közümüzü molli girin aptalar hakkındaki bir vas közümüzü körüp. Kalkışıp gittim üstünde ama. Kilin la. Birinci
0: köyden la
1: kilin la. Hem de kemme isle. Hem de kopup bir yerden okusana biz beremeyimiz. Bunun dikiyen. Aptal bivas köşümüz mesela bu şu Molligran aptal olarak dedik ki bivaslı köşümüzünü körüp yakın etraftakiler kilanla dedik. Bana bir atlan verip de. Kanda ademler verirse de biz şu fırsatı çan tutan ademler verimiz. Cuma anı koçula. Meğer ki radyoda backstory isle. Eğer ki kilanla isek pisent kılma isle. Biz bu şunda bulu aldık.
0: Şu yerde mi şunda deket o ne çıktım dedik kilanla desek ahır atlan aşında gayret ki kep kep de. Hakikaten onu üstüge mi şu 174 ne şunda biz anlaydığa anlık uçumuzken.
1: Batta.
0: Bir aldı mukabat ne beyduk uzanla mı köydünla nak meydanda. Biz diginimiz ne kıldık üsle o vakti de aktiplik kılamıgan tosanla onu kimden ki üsle.
1: Davut Ali Malka kaçka kaçan kimsiz ben sizden mestanınız kaçka kesiniz bir körüş olaydı gendi. Dedim kıyna aa ballı bir kayıt kesin. Aballı bir kayıt kendiken anın kendin. Bir makalamız değil mi?
0: Halık görgünün usta işkili yolun işte maşallah bek köptün ya uçuruna kurbanca eve atıp da rahmetsizge.
1: Makul rahmet.
0: Tiyancı şimali yolu koyuş yolun işte ravan kendi ya uçuruna Abdü Semetcan eve atıp da. Dağınlık doğunu maşallah cıkke hazır deydi yer şari.
1: Si akı aşkan kırıp bağı talaşamızı ya ya tamaktan bağısın talaşmayayım.
0: Ya tamak.
1: Lekin sorap koymam mecbunda karap. Bizler ben 48 sömüse yağalan telefon kegen bap. Hey yakışma ha şunda ama deyip de çık gitme. 18 sömüse mıhtek oturmalı. Hiç gün sorma yap kaptım ben bir sıdaklarım ben.
0: Abi ıksa şuna şuna deyip de şu pul tepiştim pul hacileşim muyum deyip. Ma pulunu yakışı bir ticap cay cay ışıl tersinden üzümü pul tepiş kokşaydı deyip bir. Iksa şuna aşı gap yakışı deyip de şunda mı isimli kaldı yok mangıl diyen dek.
1: Hayırını görü bakan bu kadar. Ihsa şuna
0: kim ki o diyorsunuz?
1: Pul ticaretinden özümü, pul ıksat kılışından
0: özümü. Pul tapalı kalksa şu an kendinden.
1: Pul tapalı. Aşlanın yancıklı 10 koyunun tamı yok dedi o zaman. Ruşen Gül'dün mod yıkımını düşünüp aldı. Mevlüt Kasıl'dın sod yıkımını düşünüp aldı dedi buna. İsmini okuyamadık dursun canım.
0: Şunu ola ne iş kim ki çekten bağısın talaşmay başka neslerden bağısın talaşsınız şu dep mi altıncı kilen özüm kim ki çekse o da sıkılı demez mi?
1: Halık görürken o sütü işkili yılmış katına şintayın köpteydi.
0: Talaşkanım talaşkan.
1: Nadire Cemide'nin boz.
0: Nadire. Dokunu kızı biraz kırık aldı mı keşte?
1: Şu yok durmuş. Röşengil işkili boşur canlı gep talışsız kodaydı.
0: Şengül'ün... Peki uksat ki münasebetlik emez de.
1: Çıkıp talıştık açtın amin kılsız ki demek için. Kiler kıtın bir saat burun verip saklayıp durup iş kaldırıp işanınız için isilip durup mukabatını öz amalımı. Vay körüm ben. Vay vay vay vay. Aşı vakti de bir kim isil adep diken aptap kalkınıp durup gettim kardap.
0: Pişeyli ku pişige çiçim kıysılsan lan meyli dep mayotka başı vakti diken.
1: Boynum kımı isilin lan bolca. Şıkıp isildi kaldı ya biz isilip zaten ipek anlam oldu.
0: Ay bu yitiyancı aşına verdi bir iş usta bala. Ne mi ne mi gosu verdi bir idi. Makul mende verdin bir idi bir idi. Lekin ay yok aşına yitiyan.
1: Rüydadın sayma can karan manga yılmış bek toslip gitti dedi. Yitiyanın kim ha?
0: Ha verdi sıfır küllük.
1: Ha buldu erdilin başlayıp yani yok tanla.
0: Yok unut gitti de o bergen verdilerin unut gitti de. Eki lakitin bir vası görsüş kılaylı yok yitiyan.
1: Bir kısım Sodigar'la seyahat açık geldi mi o bizden programımızı anlattım.
0: Sodigar'la açık mı o üstü gücü?
1: Neymiş ki yakışınmaydı ki Sodigar'da de Muşi'de aşılan ügütüp sile. Dep gitmeyle valla. Ancak için talışıp kanka yapmaydı. Onun bir kılı o zor bu. Her kandak Sodigar'ı talışıp kanka.

0: bo'lsa, bo'lmaydi. Talish kerak deb. Lekin Mollegerni naptalarini talashamaysiz bir chat axir. Mollegerni naptalarini Muqimba 350 ga, 330 ga talash qilib bo'lmaydi.
1: Ha, u butunlay Muqimba.
0: Amal yo'q, jima.
1: Talash qilib bo'lmaydi. Muqimba baholik do'konlarga kirib, baho talashsanglarmi, to'z bo'lmaydi. U degan har cho'ng savdogarlar, nech millionlik savdo qiladigan savdogarlar, bir pung, bir tiyin. Bir mo aşında talışır iken. Nimiş kıdısın sen çoğun çoğun suadılarda aşı bir mo bir pul mu yığılıp gelse o acayip çık pulu kütüp gel bırak. Aşında gel.
0: Ötken bir üye kanttım bir milyon net yüz mandı genti. Yüz mandı sorsam.
1: Öyle mi?
0: Üyüdükler hay hay deydi. Ne bulursam bana diyorum talla bazır emez deydi. Şunu ola oturup götüm.
1: Şunu ola ne kılsızken de ağız yok nesle kaçtı. Ben bazı pek ağım yok nesle zorla git kalsa şuna bağı atılışım kanalı.
0: Aslında bulur.
1: Yok bir bağlan koyup koysam buldu buldu diyen ki ne makul deyip çık git kalın.
0: Ama benim değilim aç yoktu bir
1: yüküt kalsa.
0: Yaz bir yüküt emez mi? Meldeke kanda havalıqız yakışım körüşmeyle uzun mu dedi. Tırşıvatımız diyen dostumuz. Yakşı yakşı. Özünüz şu tırşıvatımızda bile yok apkettiniz.
1: Nele tırşı bürgesizken tam. Tırşı bir radyo anlığa.
0: Biz kündü bab olmasa ya.
1: Nemir Cunye doktor hansını aldık yol şunun da rahat işkeli yolun işte bir hıl gıldır gıldır git parımızdaydı o gülmeyre.
0: Makul rahmet.
1: Kiyin ki kıtımlık çubuğunu o vakti kaçan da.
0: O inik hemen sonu. Depesek yatısla ya demin onunla.
1: Kiyin kepte.
0: Kiyin kepte buldu deyken kiyin kepte kayıs geldi ki inik hemen sonu.
1: Mahmutcam o kündü deydi ben barımı deyip baranmaydı.
0: Baranmaydı baranmaydı. 7. ayının 23 günü saat 0'dan başlap anlı olsuzlar. Şincan'daki tömür yol tarmakları Ürümçi Canan Vokzal'daki yolcular nöbetçi poyuzlarının yetip geliş yolu çıkış layihasını tanışaydı. Tanışıgendikin əsildə Ürümçi bilen Kumul Vokzalı aralıklı katnaydıgan Anlan Roşengül. Əsildə Ürümçi bilen Kumul Vokzalı aralıklı katnaydıgan D 8812 D 8805 katımlık nöbetçi poyuz ve Ürümçi bilen Altay Vokzalı aralıklı katnaydıgan Y 995 Y 996 katımlık nöbetçi poyuzla Ürümçi Canobu Vokzalı'nın yola çıkıdı. Hem de ahırkı beket Ürümçi Canobu Vokzalı toktaydı.
1: Kız kaldım çavaş çalgılı ya.
0: Yıkım yaptım ha?
1: Yakış yok da.
0: Onun için otursuz bir köy lan. Barısız poyuz otursuz. Şık koy mu? Siz kıymetli oturuyorsunuz ki.
1: Ya 13 yıl hazır şık koyalım.
0: Şık koyuk yaptı
1: mı? Mesela ne kumutu yağlık, yeni energiyelik, optobusla hazır şık koyucu mu?
0: Şu bileme. Aslında talaşsan zaman siz, sizin talaştığınız baharınız bu iş devatı mı?
1: Ya da baktım bir kıytım kona bu iş koy desem ama yeni energiyelik mi? Küçüksünüz kumutu yağlık mı? Diyen de. Bir koy ben sen bulamadım desem onu mu de?
0: Tırışı vettimiz, şu yudurga mı kapat ne tıkar Roşengel hocam beğenmedi siz birin ha de. İdarını aldık kilin ama yağı olan yaşı onu tutup ben özem yüpkuyum. Bu başkalar beri tip demez mi?
1: Özem yüpkuyum ben daha şimdi.
0: Kada kada ben çiçek yüzümü kapatı kadar ki.
1: Nimin birim ben daha hazır şey yok hazır var
0: programı. Beri buldunuz.
1: Ha diyen beri bulduk.
0: Beri bulduk ki bugün.
1: Ay bizler bu beri bulgan mukapatlarının cidden akmanla çünkü şundan akım cidden koru kitip sizler cuma. Aç mukapat ağalığa maç taz gözünle sıkmadı değil hazır nozde.
0: Lao Kualin iğir toslip ketti dedi cuma.
1: Ben bir kıytımı talaşsam bir vez ağım kemiydi kanalına şimdi kılıkım sen. Bek ağım, beğenmeyi talaşsa da şunda ağım kep, şunda cındak tügül kıytı dumana deyip gülmeyire. Uğul, uğul psikikalı halet asasam ba.
0: Dağğı deyimiz.
1: Rıs. Şu ama soğudu kim kiçek soğudu sıkılgalar mı? Şu altıncı kilin, o bulam, nimdeydi kendisem, şu hiridalar mı? Şunda dağğı kiyledim. Şu ama şu min koy baha koysak, kımmetken deyip, aşı talışıp talışıp alıdı deyip, şu aşına deydi ulamı.
0: Abdurrahman Somkışı mı? Vaa sizler demişsin Allah'ım hoş. Talışıp adamını vır kıl bir yerem kılıp çarıştıydı dedi. Yakışı acında hayriydanı. Hakik yakışı hayriydan deyimiz. Radyonla fışır bir şık tırsak ya koymaydıken sizler anda demen her şey info. Rast hoşur camıla Roşen Gülay bek yap talışıdı. Mışık yaplarına koysak neyim ahmiydi de. Şu
1: emesim.
0: He de. Necep işimini kaynattın la. Kayış günü bir soğuz saraydın şikayonla kalkanıttım talaşmayla eptik eme. Üyekip kıymet ağının eski kantı bana yapma ona bir kısım bap kaldım dedi. Şunun talaşın dedi kuş info. Talaşsanız bakitik olursunuz. Ya. Bak halık yolu toluk işten çıktı dedi kurban canıcı mı?
1: Halık yolu bek dostlu gitip de anda yeğen yoldan dedi. Tavuzcan karap mangan döndü maşallah bek köp dostlu şüphaken. Karşı yönlüş yollar ravan de bu çörü gitti. Üçüme rahmetsiz gel. Makul
0: rahmet.
1: Ben 400 koy almıştır vattı ben boğaz düştüm ha de.
0: Ya kay.
1: Ya kay.
0: Mukum baha.
1: Bunu diyorsunuz ha şu 13-5-9-75-75 telefon kutu sorsanız mı buldu gel ki böyle bir sorsanlar mı
0: buldu? Ya okşamaydı deriyiz okşamaydı valla.
1: Sizin maşınınızın maskildiğini kaysa ya aşına maskildiğini almıştırıp bir yerde onun kılıkı kımmet nemez. Sizin maşınınızın mask bügüllaşı gelip bulundu.
0: Şu.
1: Ma kımmetini emez en yaksın emez sizin maşınınızın maskildiğini almıştırıp bir yerimiz deyip Байымы карап турсак, бир ички машина койтуруп

0: Old çıxdı dediğin gibi. Hesapla, baksan lan.
1: Üçgenle cıkkenslerci mi?
0: Xoa
1: Emolar'ı
0: dilay.
1: satı aldın lan mı değil mi?
0: Nur.
2: Long change altın bulan krab mangla yürürlüsün vektör sakette.
0: Mako.
1: Muhtar mı yaptım ana?
0: Vay cık işte bak Allah. Yen en ölü tavuz çan krab mangan. Dön maşini bek köp tosuş bak karşı yönlüş ravan dedi gen göbalan.
1: Reno ay hazır sağ yolda kitu etip dike. Sağ yolu canıp şimal yönlüşte. Canıp şimal yönlüşte. Şida çağ köyürüktüm başla maşallah köpül dedi.
0: Nur Mehmet, Nur Mehmet, ben İhsan Akınız emez.
1: Diyençü he, diyençü. O işçimlikten ismi muhtar can.
0: Nur Mehmet, ben İhsan emez. Bu mevlut.
1: Siz neymiş ki İhsan
0: değil? Hey, İhsan diye o şey de falan
1: kadar. İhsan değil mi? İhsan ka değil mi?
0: Muşu 5. köyüktün yeni avat yolu, manga yılınış pek tosup gitti, karıştırıp o çok deydi Nur Mehmet, rahmet.
1: Mevlut ka, Mulligren Abdullah'ın o dükkanda birini içen halsizgi yarışıp kaptıken.
0: Ya ya ya, ben açmamış, dençe inirge içimlik meksul setişi orun nasıl bulamış.
1: Vay o mevlut ka, dükkan içip o soğudu seti kılışık taza, maske emeydu sile, bahat alaşkan da kıgan bile, yaman aşı sorgan bağak bir yitudu kakka.
0: Ben aynı, mukum bahalık kılıp itim, onda kımay mı?
1: Aşına kımam siz.
0: Ya onda kımay mı, o soğuduk
1: kegen içimlik. O anı as, muan kuş birip bir yitim hem ki deyim cümle sizini.
0: Ya ya ya, ben herkes onda kımay mı? Asam alimen kislerden.
1: Köğül çekerek.
0: Sile köğül çektikken bile, olmaydıgan istemalçılığa pul tapmaydı açımızda. Mən bir nasıb 3 tal çıxan bir keçə oyğaq otadım dedi. Şon bir tal içən
1: açmaca. Qaça almaşdı, lakin aşında olub qalsız.
0: Bir tal içə. Yüyəcinə çıxışı qızda aptım bu lan nəhayət köp dedi mənə.
1: İşbarxan aldı yollar ama bu gün çaqçaqla yox qolu dedi o ma şu
0: deyə. Ey kim deydi çaqçaq yox deyib. Bayamqı gəplərinin hamısı çaqçaq aralaşdısa.
1: Ondaq his qılanmığan sizə şundaq gəplən qavatımız bolmuş. Yeni avat yolun gözəl qaçdışa qarap mağan yoldışdan maşallah köp deydi Abdu əfendi mə. Yojinə çıxışı qızı maşallah köp deydi Nur taksi.
0: Çəşə jızı yə xoy qoçu dedi gən dostumuz.
2: Şunun rəsmi bir yollat dedim basanla.
0: Mən qaylan mavı bizninki də rəsmi yollaş imkanı olmaydı. Mavı
1: yizib əvət
0: biri. Fitini yizib biri.
1: Hə.
0: Genç desanla sizə nəmini ipirdi. Lık batarya ne bu emez de. Bu kirlenme ötüp getirdi degen dostumuz. Ma bu sizin yüz evet tuh. Badiyem ben, meyri, meyye, koşarımlık. Zincir sıman talla bazarları bak o.
1: Ha baki o bağlı çok saçlayan talla bazarları.
0: Ha aşında yalan elanla bozu bir tal ip koyma. Sekiz talını bırakla ili elanla aşında ama. Sekiz talını bırakla ili vasanla aşından aşında en büsünün çıksa. Baktanla yetken de verip almıştırıp insanla balada.
1: Doğru ip koyup, mesela tuğlat kılısı ip koyup.
0: Hmm.
1: Bek soğuk etmey, muzul etmey, normal soğukta.
0: Dabacıla, laba urs bombaydı ki, bombaydı ki, bombaydı kan yolda. Laba vurup, adam korktu vese, kanda kız gerek de bir yiğit bilip kıran. Tek şürtüp, tekişmey durup, kep çıkan katnaş hadisi dediğin bir yavaş yok kıran. Tekişmey durup, kep çıkan katına sadesi. Sotka arız kılıp da bahçı. Hmm. Da bahçı bakınan. Toyğız hep de çıkarak. Şunlar da.
1: Onda kolay mı kalsın? Şehir içi de signal vuruş çekilindi. Korulanın içi de mandan signal vurmanla bir kısım
0: maçılmış mı? Biz dedik. Onda kımanla dedik.
1: Hmm. O signal degen pek ciddi ahvalda. Başkalarına esker tişbirimiz, başkalarının da bir dikkat kılışkı ündeyimiz dep durup çalıdı o signalını. Bir kısımlarının rast öpküsü yok bir kısım şey yapırla. Bop bop bop. Korunun içi signal ursanlar. Lakin bazı daş Doğu deyip koymayayım diye ben signal durduk Allah'a bak balla acık çoğunla acık ondan signal durursan lakat
0: diyeyim. Bayam diginimde ki tekişmeyi tırıp kep çıkan katnaş hadisi. Mesela bir yük aptıma bile yol diket verip yendi 70 yaşlık bir babayı bağ asık tayını getirip atkan. Tüyüksüz laba uğruğa baktıra babayı çöçüp yıkılıp mağsa kançıdı. Şunun bulan bu ne uğruktuk kalırı? Peycağın numarını tatip resimini tatip çöp buna. Delil ispat kıp alıdı.
1: Hmm.
0: Ahırı ki yani bütün meseliyatına şu yük yaptığımı bu çöpürü üstteki ağan.
1: Müşündaş.
0: Demek oylumu kan içmesen siz aldığınız ki laba vurduğunuz yeniniz ki işkanda tek işmedi. Demek malum meseliyatını üstünüz ki aldığınız
1: engel. Demek kanun cihette müşünde tertip bu içi bir taraf
0: kılın diye. Demek ki şu laba vurmanla şu vurgan labarınla küllenin burada. Silahge.
1: Avarçılık ipkildi.
0: Kötürüp kopkulsuz avarçılık ipkildi demek ki. Yakışım şopurstamla, poistansla, ademle bakıya, heridaladan. Taksi yok ki, yıkan etraf tükülen kilanla, beygon çan tarafta dedi. Ürüm çok güzel alınık
1: geldi. Beşinci görüntü usta, garipnin şarkı karap mangan yolun işte, maşalla bekliyor. Karşı tarafta ancak köpemez diken uçurun ihbara ve atıp durak mı sizge ihbara?
0: Karan ama Nur Nisa'mı yakışım sile, mangu molli girindi, mınkoy mı kapat çıkkantı, ben hoş bakaldı. Töt kıtım almıştırıp eken haksız dedi. Şu vakla demek 250 kişiye vakitlerdi, töt kıtım almıştırıp diken bana.
1: Мәлтка, сіз бәк тәлейлік адамкен, сізді
0: қанда дейсіз?

0: Öýde aram edýärler üçin bek.
1: Ma aldyňyzda eläki piýada çykyp, piýada ýol bersiňiz, kendiki maşynla bawurdy gelmezmi? Bekaq toxtamny bir adam bu ýerden.
0: Şu. Sel toxtulyp galdyk hem de dostlarymyz,
1: gurup düşünýän
0: umyt kılmyz. Dostlarymyzynki aňly galda katnaş gaýrysyny raýa kılışyny umyt kılmyz. Hemde Ürümçiniňki kelgüsi 3 günlik hawa raýdy maglumatlaryna garap baksak, bugün geçeden äti gündizgiçe Ürümçide hawa uçuk bolup, ýokary temperatura 39 Celsius gradus, tüwen temperatura 27 Celsius gradus bolady, şimal şamal çykdy. Äti geçeden öňki gündizgiçe Ürümçide hawa uçuk bolup, ýokary temperatura 38 Celsius gradus, tüwen temperatura 27 Celsius gradus bolady, şimal şamal çykdy. Muşaýynyň 19-njy güni geçeden 20-nji güni gündizgiçe Ürümçide hawa uçuk bolup, ýokary temperatura 38 Celsius gradus, tüwen temperatura 26 Celsius gradus bolady, şimal şamal çykdy. Demek kelgüsi 3 günde ýokary temperaturlyk hawa raýy ýene dowam edýärken, şoň dostlarymyz sırtlara çykançara çukum aptapdan saklanyş tedbirlerini ýaxşy işläp, köprek sutuluklap duraylı.
1: Yaxşı tavsiyeler bilen programımızın davamlaştırıp atımız anlı uçularımız. Ondan olsa bugün programımız gorulaştırgan mezmurlarımızdan silahik bir uçur verimiz.
0: Programımızda aval Jongo Futbolcular Cemiyeti tiyernerlerine terbiyeleş bilen salahiyet imtihanı iliş aparatlarını ayrış ıslahatını algı sürdü. İctimai kişiler tiyerner terbiyeleşke katnası buludu. 17 yaşdan tüwen qızlar dünya loňqisi basketbol müsabaqasyna döwletimiz komandasy 8 kişilik komanda qatarlyk girdi qatarlyk mazmunlardaky habarlarynyň täfsilatyny anlaýsylar.
1: Programmamyzyň dowamida käpiýatyňyz ýaxşy bolmaganda alma porap bering. Näme üçin dogry içkenden kyn bolu ýeşki bolmaýdy qatarlyk mazmunlarda sabah sözläp berimiz. Gynam hormatly radio anlygyçylar, diýip tanla programmamyzyň täfsili mazmunlarda bolsun.

Bu yıl yaz adetten taşkara ısık oldu. Tomuz ısıkta azade, yenik, hava ötçüden giyimlerini giyin. Giyimlerini künde almaştırıp duruşka, vakti de yüyüşke ehliyet verin. Suyuksalan tamaklarını istimal kılın. Ham ve soğuk yemekliklerini az istimal kılın. Eşip kalan koruma tamaklarını yiyiştin saklının. Hava tanşıgüçten temperaturusunu 26 Celsius gradüsünün tömer tanşımın. Derizini karallık içip hava almaştırıp durun. Yukarı temperaturluk havarayı körülgen mezgilde uzun vakit sırtı faaliyet kılıçtan saklanın. Çüşte muhafık aramayılıp uykunun yeterlik buluşuğa kapalı tıkılın. Tavuz, soğuk içimlik, muz koşulgan kahvanı muhafık için.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatkanınla bir yüz siyatırı tört katnan sanat radyosunun bimast anıtılatkan.
1: Tan terbiye ve sağlamlık programımızı.
0: Programımız Şinjan Radio Televizyon Stansı'nın yeni tarat kapçısı Sılışıtın'da maskaramda anlatıldı. Programımız ne? Sılışıtın əbdisilimi anışanlarına karşı almış. Hoş dostlarımız, iqtanla dağımlıq tan terbiye haberlerdi bolsın.
1: 17 yaştan tövən qızla Dünya Longsi basketbol müsabıqısı da dövlətimiz komandası 8 kişli komanda qatarıqı kirdi. 7-nin 16-cı günü Xalqara Basketbolçılar Birləşməsinin xəbərgi qarğanda 7-nin 15-cı günü Çexninki Bruno şəhərdə ötküzülgən 2026-cı illik 17 yaştan tövən qızla Dünya Longsi basketbol müsabıqısının 16 kişli komanda müsabıqısı da dövlətimiz komandası 62 qarşı 83 nəticə bilən Latviya komandasını yenib 8 kişli komanda qatarıqı kirdi.
0: Li Yuanshan dövlətimiz komandasının qalbi qılışırki ən çoğun töhbükarğa aylandı. O bu meydanda 28 numar elib, 4 qitim yardımcı basbədi. 3 qitim qardın qaytqan topunu aldı və 3 qitim qarşı tərəfinin hücumunu üzvətdi. Sun Han Yun 21 numar elib, 5 qitim qardın qaytqan topunu aldı və 3 qitim yardımcı basbədi. Onunla başqa Pang Yun Shu 15 numar aldı və 15 qitim qardın qaytqan topunu aldı. Şu gündeki müsabıqıda dövlətimiz komandası tuncu çarak müsabıqı ahırlaşkan denkin 19'ı karşı 20 numar bilen aldıda durdu. Aldın qeyri meydan müsabıqı ahırlaşkanda 33'ki karşı 47 numar bilen numar parkını çoğaytdı. Keyin qeyri meydan müsabıqıda dövlətimiz komandası müsabıqı halıtını kontrol kılıp, bu qitimki halkılıq kalbini oğuşluq halda qolıq geldirdi.
1: Bütün meydan müsabakıda dövlətimiz komandası 2 hesabda üstünlükni egeledi. 2 numarlıq topni qarğı etib kirgizish nisbati 57.15% boldi. Lekin 3 numarlıq topdan 32-ni etib 8-ni kirgizib 3 numarlıq topni etib kirgizish nisbati aran 25% boldi. 7-nin 17-nji kundagi charak hal qilgish musabaqada dövlətimiz komandası Kanada komandası bilan musabaqa qilishdi.
0: Taktub Lavhat Alışış Musabıqısının Arlaş Cüp Oynaştırda Wang Chuqin Sun Yingsha Grupsi 16 kişilik grup qatarıq girdi. 2026 yıllık memleketlik Taktub Lavhat Alışış Musabıqısının Cüp Oynaştırı bugün başlandı. Wang Chuqin Sun Yingsha Grupsi Tunji Meydan Arlaş Cüp Oynaş Musabıqısını kütüb aldı. Resmi musabıqının tunji günüdeki oldun qiyerim meydan musabıqı çüştü ahırlaştı. Wang Chuqin Sun Yingsha Grupsi 0'ge karşı 3 netice bilen Zhou Jinquan, Zhou Qihui grupsini yengib, aralash jup o'ynashtirda 16 kishilik grup qatoriga kirib, yaxshi boshlanishni qo'lga keltirdi. Birinchi navbatda natija 9ga qarshi 11 bo'lib, ikki tarafning nomeri ancha farqlanmadi. Zhou Jinquan bilan Zhou Qihui garchi salohiyat musobaqasidan chiqqan yosh grupi bo'lsa-mu, lekin noyati jur'atlik bo'lg'ishqa, Wang Chuqin Sun Yingsha grupsiga ba'zi og'irchiliklarni ilib keldi. Ikkalan Amerika chempionlik musobaqasini amdil oxirlashtirib, o'zining

0: Hürmetli radio dinleyiciler, 174 katlan sanat radyosundan bevasıta anlatılıp atkan tentarbiya ve sağlamlık programını dağılmıştıratımız.
1: Qadirli dinleyiciler, tentarbiya ve sağlamlık programımız Şinjang radio televiziya stansının yeni taratqı aptisi Sılışı Tengdamas Qadem'ni anlatılıdı. Programımızda Sılışı Teng aptisidim anlaşılanı karşalımız.
0: Dostlarımız iqtamla dağımlıq tentarbiya haberlerde bolsın. Dünya Erler Voleybol Birleşimi Musabıqsının Chicago Bekiti Musabıqsıda Dövletimiz Kumanısı 0-3 bulup Amerika Kumanısı'a fıtırıp koydu.
1: Xalqara Voleybol Birleşmesinin 7 ayınki 16 gündeki haberge qarğanda 7 ayının 15 günü ötküzülgen Dünya Erler Voleybol Birleşme Musabıqsının Chicago Bekiti Musabıqsıda Dünya boyca 32 orunda oturduğun Dövletimiz Kumanısı 0-3 bulup Dünya boyca 5 orunda oturduğun Amerika komandası ұқтырып қойған. Бұның білән тармақ бекет мұсабықы басқучыдегі өмімі нәтижесі бір майдан ұқтып, 8 майдан ұқтырыш болған.
0: Шөкіндегі мұсабықыда еқінда бәзі махерлері ярланған дөлетіміз командасы нұрғын яш топчыланы мұсабықыға әвәтті. Әң ақырда 19-25, 13-25 ве 20-25 болып ұқтырып қойды. Ucum kılış, tor aldıda top tosuş ve top başlaş nomor ilişki etdi. Dövletimiz kumandası Amerika kumandasının keyinde kaldı. Üçüncü növet musabıqı bir kadar keskin boldı. Bu növet musabıqının başlanışı da 2-6 bulup arkada kalan dövletimiz kumandası kayserlik bilen neticini 8-9 kılıp yetişip aldı. Amerika kumandası neticini 9'a karşı 13'e yetkizgen deyinkin, devletimiz kumandası nomorini yana 13-14'e yetkizip, Amerika kumandasını vaqtlıq toqtaşqa məcbur qıldı. Amma 3-cü növətnin keyinki 20'da Amerika kumandası küçlük sərbi veriş küçüge ige top başlaş ixtidarıqı tayinib, yana bir qitim nomor parqını çoğaytdi. Dövletimiz komandası vaziyetini özgertelmedi.
1: Bütün meydan musabıqıda dövletimiz komandası hiç kim 10'dan yukarı nomorga erişenmedi. Yani bütün meydan musabıqıda devletimiz komandasıdan hiç kim 10'dan yukarı numarığa erişelmedi. Lei komanda boyunca en yukarı 8 numarığa erişti. Koşumcu hücumcu Wang Changli bilen Hu Hanlin ayrım halda 7 numar ve 6 numarığa erişti.
0: Bu bekat musabıqıda devletimiz komandası yana Fransiya komandası, Bulgariya komandası ve Brazilya komandası bilen musabıqılışıdı. Bu yıllık Dünya Erler Voleybol Birleşme Musabıqısının umumi halkılgış musabıqısı 7. ayının 29. günüden 8. ayının 2. günü geçe Ningbo Beylin'de ötküzüldü. Devletimiz komandası musabıqı uyuşturucu devlet komandası salahiyeti bilen bevasıta musabıqı katnışıdı.

Hürmetli radio dinleyiciler, Brüs Siyatrı'da katılan Senat Radyosu'ndan bir vasıtan tutulurken tan terbiye ve sağlamlık programımızını devamlaştırdığımız Andi Dekton'la tövendeki savatlar bulsun. Dostlarımız, bugün sözler bəməşçi boğun savat bolsa, keyfiyatınız yaxşı bolmağında alma problemi. Alma tərkibide kamfora xuşbıraq təmbar bulup, o çoğun menirdeki nervolarını tinişlandırıp, ruhi besimini yenikletişiga yardım berdi. Almadan başka yana cüze limon qatarlıq, cüz türdeki meyvelerinin önümü oxşaş. Ruhi kesellikle alımlarının baykışça, keyfiyatı yaxşı bolmağında alma, cüze, şansal qatarlıq, özüge tunuş bolğan puraqlarını pursa, xamışlıq keselini yaxşılığılı bolırken. Belkim tunuş puraq, kişilerin ötmüşteki güzelliğini əslişige yardım berişi mümkün. Sicil aktif keyfiyat, pasif keyfiyatını tizginleşge yardım berdi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, diktanla devamlı savatla adı bulsun. Neme üçün muşu doğru işkendin kiyin, lobo işke bulmaydı o digen bir mezmundik savatken. Bayan muşu programada mezmun tanıştırganda da anıyor ha. Neme üçün muşu doğru işkende bolu işke bulmaydı o deyip
1: yetkizdik kaldı. Dostumuz dikkat kılımı da şu vakta.
0: Şu vakta bolu deyip okup saldım çö bunu.
1: Aldın kettim.
0: Bolu ne lobo deyip
1: okuyan. Aldın kettim bolu ne lobo deyip okuyan.
0: Maktım hem de. Lobo'nu bolo deyip okuttum.
1: Demisin bu ikisinin
0: kendini okuyacak. Almış bile kaldı.
1: Almış bile kalan dinkin.
0: Şunun kanı bayadı anlıkçılarımızın bir bu soruyumuza. Beşit mezmun tanıştırışta.
1: Bolo
0: bolo. Yak lobo. Yak lobo bolo olup kaldı. Hem de resmiyesi muşup lobo iş konmaydı mı anlıkçılarımıza?
1: Kani?
0: Onda olsam şu anlıkçılarımız sabah dikkat kalayla. Bazı ekvallarda lobo hakikaten doğrunun rolünü acizlaştırıyordu. Birinci, lobo doğrunun rolünü cari kıldırışıqa toskullu kılıdı. Lobo'nun təbiyeti soğuqı təbəb olup, ısıqını qaytır, bəlğamını boş düşürülüğü ege. Fakat ısıq

0: tabiatlik kesalliklarga ishlatiladi. Agar uni sovuq tabiatlik kesalliklarga ishlatsa, dorining kesallikka mos kelmasligini keltirib chiqardi. Ya'ni kesalga mos kelmasligini keltirib chiqardi. Ikkinchisi bo'lsa, lobo dorining rolini ajizlashtirib yetadi. Quvvat to'liqlashtirdagi dorilarni asta-asta hazm qilish sumirishga to'g'ri keladi. Lobonning tomoq sig'dirib, yalni haydash hazm qilishni ilgari surish roli bor bo'lib, quvvat to'liqlashtirdagi dorilar uzil-kesil hazm bo'lmay turiblar, metabolizm qilinib dorliq rolini joriy qildirmay qoladi.
1: Hamda uchinchisi, lobo ham dorining rolini joriy qildirishiga to'sqinlik qiladi, ham ojizlik deydi. Quvvat to'liqlashtirdagi dorilarning ko'pincha mo'tadil. Lobonning tabiati sovuq bo'lib, issiq sovuq yeyib ketib, mo'tadil quvvat to'liqlash dorilarining unumini ojizlatadi. Ammo jiddiy va sozilma xarakterli qona yallug'i, yutqunchoq kekirdak yallug'i, yutilish, balg'am ko'p bo'lish, hazm qilish yaxshi bo'lmaslik, cho'ng tarat qurg'oqlashish qatorliq alomatlardan biyoram bo'layotgan kishilar loboni muvaffaq yesa bo'ladi. Do'stlarimizning kelgan uchurlar qarab qolgan.
0: Qani?
1: Onlovchilarimizdan ma yodikar boyatin uchurni avatgan deb uchurni biz hamda ta'manliq yo'lning uchuri o'xshaydi desak, mushu bir g'ulji paydo mashinadagi bir aylan mushu kichik bolningki beshini to'nglikdan chiqarganlik. Mushu shipping kantiqa do'stlarimiz diqqat qilinglar deb biz qayta-qayta deb kelyapmiz. Lobo lobo deb nima lobo deb Odiljon. O'ynaman siz. Qalay muqallashtirmay debchi. Nalat ketib qolgandi bu bola,
0: ha? Chiqib salqiniyat ketib yetibdi, ha?
1: Bular mongdugu deyman, safarga chiqib bo'ldinglarmi? O'sha bizning riyosatchilarimizdan Zuhra Kerem, Odiljon Oblimet, Qadriya Qaysar va o'sha 949 dagi bizningki praktikant muxbirlarimiz Abdug'ini qatorliqlar o'sha Qashqar safarini boshlagandi. Do'stlarimiz bizningki o'sha 174 qatnov san'at radiosiningki programmalarga diqqat qilib turgaysizlar. Shipping xodiki o'sha to'yindiki bizningki jibolarimizga diqqat qilib turgaysizlar.
0: Anlıqçılarımız ma programımızdan ki vaxtımı az qip qapdı. Əmni qarsa qazırının özədə yanımış yol tosluqan qayt uçarlarını bir vatqan dostlarımız haqiqətən ba. Əmni yollarının tosluş əkvali boludu anlıqçılarımız. Çünkən ma bu ya sayətnikinə calınıdığa vaxtları bayam digəndək əmdəmişu jürt-jürtladın sayəçi mekmalla keyludu, sayəhət qıludu. Ürümçinin asasak mışı daka qıladığan mənzirin noxtlardan çoxumdan çoxum dabazağı bardo Daniyar. Dabazalağı verib şiladik dabazadın ilaqı boşınca koçilirdiki Şincanınki alaydı yemekliklerini titiydo, yeydo, işçido, oynaydo digenlik çox. İmkaniyet bolsa mışı əmdə dostlarımız əmdə jürtladın maşin neydəb kəldinla.
1: Dadab qüytmə, qaran qandaqdısınız, salamətikiniz yaxşı.
0: Toğru.
1: Vaxtınız tecildi, meyiniz tecildi.
0: Toğru.
1: Tinkochanın pulu mu tejildi?
0: Tötken, töt paxtek. O paxtek töt yağlıqçılarımız. Şoğun töt paxtekni tejanlım ya görümçek.
1: Hərkət qılaydı dostlar, hayatlıq hərkətdə.
0: Şoğun həmdə dağlıqçılarımız yol jürgə vaxtıda. Beyxətərlik diqqət qılımız, qıstaşmayımız, qalaymıqan yol özgətməyimiz, qalaymıqan papıldı tıp labanı basmayımız. Mimallı cıqma örümçə də hazır sayar qıp kəgə əcəb bir kəllə mağla dəb qalıdı. Şoğun həmdə imkaniyyət bolsa, şoğuluq, üzümüzdən jıqın ətrafdık yollağı piyada berib kiləli maşinlarının oranına. Biz amıbiyyə qatnaş qalmaşdırsaqın boludu, dedeyçək Қазан ішкілінің алдығы бар ұды демек жәмді. Әмімізгі құлайлық. Шоғанда программымыздың ақырда мұшылан бір әскертішін лайықтаттық. Барлық аңлық өтшілеріміздің ке тені саламет болсын, саяетлері көңілдікедек болсын, бейхәтер болсын.
1: Жанақ, достырмыз тәнтәрбия бә сағылымлық программымызды мұшыярды ақырлаштырмыз. Яқтырып аңлығының ағы рахмет.
0: Микрофон алдыды криясетчілі Данияр Махмуд білән Зүлпия Аптықадыр.
1: Нөвәчі мұхәрір Малик Әсән.
0: Қайыр қош достар, әтік программымыз көрішейлі.

0: Beijin vaqti soat 22.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçirik'tinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-1-3.

0: Sayın Sırdaş programımızda bol.
1: Hey kınanla kınanla, programın başlık gitti, programın başlık gitti. Kızı kardık yiyen paranlarını anlarla bambu.
0: Sabrınızda biz Sırdaş.
1: Biz Sırdaş.
2: Sabrınızda biz Sırdaş.

Qadirlik radio tinglovchi do'stlar, sabringiz biz sirdosh programmamizdan olayapsizlar. Endi radio sayyida sayfimizdagi mazmun tinglanadi bo'ladi. Yozning eng issiq kunlari Altay dengiz yuzidan egiz tog'liq rayon afzalligiga tayinib, shimoliy Shinjangdagi eng salqin, eng rohat issiqdan daldalanadigan go'zal joyga aylandi. Yangidan qiziq nuqtaga aylangan Vanhong Altay qumtosh yo'li bilan 500 chaqirimlik o'rib odat ko'chisi bir-birini to'liqlab, Altayning tabiiy manzarasiga gradusqacha. Shehanzda havo ochiq temperatura 24 dan 41 selsiya gradusqacha. Sanjida havo ochiq temperatura 25 dan 41 selsiya gradusqacha. Qumulda havo ochiq temperatura 23 dan 35 selsiya gradusqacha. Turpanda havo ochiq temperatura 28 dan 43 selsiya gradusqacha. Korlada havo ochiq temperatura 20 dan 34 selsiya gradusqacha. Aqsuda hava uchuq temperatura 22 dan 38 selsiya gradusqacha. Otishda hava uchuq temperatura 22 dan 35 selsiya gradusqacha. Qashqarda hava uchuq temperatura 23 dan 38 selsiya gradusqacha. Xotanda hava uchuq temperatura 24 dan 37 selsiya gradusqacha. Örümçədə hava uçuq temperatura 24-dən 37 selsiya gradusqıcı boludu. 3-4 bal şamal çıxıb, kin 3 bal şamalğa özgərəydi. Hava raydın, məlumat anlattıq.

Dostlar, iki hoşçarlar karayımız Kayser, ayol adımız özününki nakşlarını şimdi hazırlanıp ana vatkalıkını bildirip uçurun yollup da rahmet İkbal apay. Özünün mü programlarını yaktırıp ana vatkalıkını bildirip uçurun yollup da kızgın karışalımız. Kuça taksi anlaşımız dinki yazmış uçur vaken. Yakşım örkeşe keşkeniz güzel bolsun. Kuça dün yıl haberi, kuça tiyanşan otur yolu, garipten şerikli. Tiyanşanın aldıdaki kızıl çırakta aptın bulada tosıl şahfaldır barıp uçur yollup da. Kuşarı kişi operasyonlarını demek paylaşmak

Hürmetli radyo dinleyiciler, tüvende Bahar Gül imin oğurluğun Anar Gül'ü namlı nakşini birlikte anlayımız. Merhamet dostlar.

Dostan iki uçurla qarsaq gülü sanımızın iki uçurunu tapışırıp aldık. Aka yakışma hoş geldiniz. Uçur bəmi gidin bilen programlarını devamlı anlavad. Mən Tiyanşan Bank kanalıdaki yollarda Abdumobula Küpürek diye uçurunu yollabdı. Rahmat uçurunuzu. Kayser adımız mı uçurlarını yollabdı? Anlayımız. Fıkam anlayımız. Uykumun nere ayakka karab, bir ayakka karab. Mışın da kıpı uzarlanıp anlavadımız da uçurlarını yollabdı. Rahmat dostlar. Xeyirli akşam programımızı uxlaş aldınladaki əlli naqsi. Hazırlanıp anlap boğan deken tatlı uflaysılar dostlar cuma. Qadirlik dostlar onda olsa əmdiki növetimizde hazırlanan sonunda naqşımız bolsa nəzər obul orlaşıdı ki Çinməndə gül namlıq çatma naqşını gönül hazırlanan sonumuz. Merhamet.

Dostlarik evçerler karaymış ha, masmi yok eğer anlıyorsunuz bak ya yaşma riyasetçi. Danlık dön muş keşti mi kıvılıkının kıptı öyleb. Niye kıptı? Toslu gitti mi? Toslu gitti de siz maşerde peydi durup yollarını mı tekamı tosu atadınız da mı? Yolla hazır ravan buldum ben bir get uydum. Ben ismanızı ge... Bir ismini yolla koysanız biz zatla beycuk kıpayla dostumuz. Onun başka Kayser ayarladığımız ya. Nakşiküylerden şuna hazırlanıp. Usullarını oylap yolla koyup da üzümlerine rahmet. Badam tak senin ki yazmış şirin tapşırıp aldık ha. Yerken devlet yolu Çınarlık koçuk kırışı kızdaki kızıl çırakta tok yokken de bu şöyle yollap da. Muş yolda mağınan şopur ustamla bir hatarlık alaydı. Dikkat kıpmayın şunlar namaz kılmıza. Kargay kız güllerini yollap siz güllerinizge rahmet. Kıpala pay sizden bu şirin tapşırıp aldık bu şirin rahmet. Kaderlik anlayışla emdi aptalık turgun orlığan. Ah Gül namlıq naqşidin hazırlanğaysla. Merhamet.

Dostlarım şarılarına dağımlı karayımız. Qarğay kız hoş geldiniz. Ülke Sultan Qashqadın kadimki şehrinin oldu da, parkanın oldu da, yine avtomobila sel köperek, naayt isil köylerini tayarlap kapsız. Rahmet siz yarmayı siz de pişirleniyorlar siz. İsil anlıqıcı dostlarımızga isil köyler her vakit tozoruz. Bulu da deyimiz de elbette. Şinfa anlıqıcımız rahmet, Kayser ayaladımız rahmet, Gül anlıqıcımız. Açığımız ne mi ki kağandı o amdı? Bir yeğe verip taza köngülsüz təsir atıla uqabdı. Yol bek tosılıp kirtti o. Yaxşıma mınlıq müzikilerini koyup egem. Bədiniz bu mıgan buz qanda qılan mənkin tağdı. Aydınlaştır almay vatqallıqımdın mikin tağdı gelek mi? Hay hay, açığınız qay berin. Lirik mınlıq şok gülemi sizini tixi. Ozır ne toluq ağızamıgan buzsa qana qılmana uqabdı gül. Gül anlıqıcımız, güldek sözlevilen, güldek keyfiyatlavilen, herlik akşam programısını dağımlık ozırlışımızdan

kılımız. Bakıl mı? Abdurimcan'a yazmış. Yaşımın geçe kaç kaç şehrine yumulak şehir yollar. Koş yolun işte araban. Doğru mu? Yumulak şehir yollar. Koş yolun işte araban. Bu çöre yollar. Değil yolun ismi mi bu? Rahmet şirinizle. Kaderli kanlıçlar. Emdiki nöğütümüzde George Yalın uğurluğun Şal Hidi namlıq nakşına huzurunla olsunumuz. Merhamet dostlar.

Dostan hoşçakalırıza devamlı karayımız. Gül anlayıcımız deyden nimada adamını hoş kılıp ben yakış gördüğün nakşılarını koyduğun siz şunda hoş buldum. Bayat yakı yol tosulup ketkeş keyfiyatım taz yakışım baya kaptı ki hazır şunda hoş al alat de gitip arama da püçerlerini yollap da rahmet. Yollarınızı ravan sabırınızı hoşluk olsun. Hoş al kuran bulun. Kayser ayladığımız sizin hoşçakalırıza rahmet, güllerinizi rahmet. Gülcüden sadece adıştın ki gül çaylarını tapşırıp aldı rahmet. Kelyukan dostumuz özünki programlarını şunda yaktırıp anlavatkalıqını bildirip güzel uçurlarını yollabdı, güllerini yollabdı rahmet. Aziz canlı uçumuzun ikiye yazmışları, Yakşımay Rasiyatçı Korulduğun yolu uçurları, yeni ihtifak yolu, Karsu yolları, Koç yolun işte yolları aban, Abdumabula Köpmanı şunda yakşı içsin nakşılarını hazırlanğaç, Kıratatı atmayan adıkla çıktı o mana rahmet sizlere uçurlarını yollabdı rahmet. Abdurim canlı ki yazmışlarımı tapşırıp aldık sıdıkcan, Kaşkar Motiyanlı uçurakta Abdumabula Cık tikat kımağı ile şopur ıslamla, uçurlarını yollabdı rahmet sizge. Sabır gazırcı. Bon, danıqtuğunu çıkıp olduğunuz mu? Keşf oğanda ma koyulgan nakşla bir-birden lirik keyfiyatını jallandırdı zadeyle. Rahmet. Hoşuna sürmetlik radyo anlıqışla. Program akırda Arzgül Mömin Orlışıdaki Oltun Tataymın amlı nakşın huzuruna sunuşulan bugünkü hayırlık akşam programımızın akırlaştırımız. Merhamet dostlar.

Mojin chegara saqchixonasidagi saqchilar bilan doktorlar birlashib harakatlanib, otdan yiqilib tushgan sayyohchini vaqt bilan baslashib jiddiy qutqizib oldi. 7-oyning 14-chi kuni tushdan keyin Nanjinglik bir sayyohchi Muji Yonartog' egizi manzara rayonida otqa minib sayohat qilayotganda ehtiyotsizlikdan otdan yiqilib tushib, salomatligi xatarlik ahvolga tushib qoldi. Shinjang chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish bosh punktining Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastlik chegara boshqurish tarmog'i atirdi. Muji chegara saqchixonasining manzara rayonida vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilari ma'lumotni topshirib olgandan keyin darhol yig'ilib, voqea yuz bergan joyga yetib bordi. Shuning bilan bir vaqtda yezliq doktorxonadagi tibbiy xodimlarni jiddiy qutqizishga yordamlashishga safarbar qildi. Sayohatchini jiddiy yotgab qutqizish, davolash orqali bu sayohatchi Qashqar 1-chi xalq doktorxonasiga apırıldı. Növbette onun salametliği de çok çatak görülmedi. Sakçılar sayahatçılıkların avat mezgilde seferge çıkanda sayahatçılarının çokum sayahat türleri bir hatarlıkı dikkat kılıp özünü yakşı kokudu işini eskertti.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etikalliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anısından karşılayınız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamak konuyla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan götürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girerleşip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişenizde karşılamız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel kayfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher, hayırlık seher.

0: Hürmetki radio oğluçlar, bugünkü programımızda tüvenlik mezmunlarını oranlaştırdık. Aval turmuş birimleri sayfımızda kaynak sudun başka yanı kandak içimlikle ısıkını yandırdı. Tağız ne an yaksı, yeni setevilip yeş gerek tarlık mezmunları seslep yerimiz. Programımızdan sağlamlık saatleri sayıp sıra terliken denkin 3 kıl içimlikini içişki bulmaydı. Boğum zahmlanken denkin ısık ötküzüş gerek mu ya ki soğuk ötküzüş gerek mu kadarlık mezmunlarda savatlarını anlayısla. Qeynemsi Rosla, amdiri qıtınla programımızdan tapsali mesmanlardı bolsın.
1: Səhərdiki tan quyaşı bilən tan uyğunu. Vücudunuzni küş qoyatki tulduruq, kötürən qoruq bilən yeni bir künge yüzlənin.

Hürmetlik radio oğluqçılar, tövende Abdunum rayonimizdeki 16 şehrinin kəlgisi 24 saatlik hava raydın məlumatını aldınız. Ürümçide hava uçuq temperatura 27'den 39 Celsius gradus kçe. Altayda hava bulutlanıp kin ısıraq yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 32 Celsius gradus kçe. Çöçekte hava uçuq bulup kin ısıraq yağmur yağıdı. Temperatura 24'den 38 Celsius gradus kçe. Qoljida hava uçuq temperatura 24'den 40 Celsius gradus kçe. Portalada hava uçuq bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 24'den 41 Celsius gradus kçe. Qarmayda hava uçuq bulup kin ısıraq yağmur yağıdı. Temperatura 27'den 39 Celsius gradus kçe. Köytinde hava uçuq temperatura 22'den 41 Celsius gradus kçe. Şihanzada hava uçuq temperatura 23'den 40 Celsius gradus kçe. Sanjida hava uçuq temperatura 25'den 41 Celsius gradus kçe. Qumulda hava uçuq temperatura 23'den 38 Celsius gradus kçe. Turpanda hava uçuq temperatura 28'den 46 Celsius gradus kçe. Korulda hava uçuq temperatura 20'den 37 Celsius gradus kçe. Aqsıda hava uçuq temperatura 22'den 39 Celsius gradus kçe. Atışta hava uçuq temperatura 22'den 38 Celsius gradus kçe. Qashqada hava uçuq temperatura 23'den 39 Celsius gradus kçe. Xotanda hava uçuq temperatura 24'den 38 Celsius gradus kçe. Ürümçide hava uçuq temperatura 27'den 39 Celsius gradus kçe buludu 3 bal şamal çıqıdı. Avar aydın məlumat anlattıq.

Hürmetli radio dinleyiciler, her vakit aktif royalet bilen hoşgeldi yaşayanlarını ümit kılıp, bugünkü Paris Siyatları Dört'ten hayırlı seher programımızda ahırlaştırımız, yaktırıp angın olak rahmet. Ben riyasetçi Daniyar Mahmut, nöbetçi muharir Patigül Mehmet. Hem de diktanla anlatılış aldırı durgan, vatan benim ailem programı sırı bulsun.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Hürmetli radio dinleyiciler, yukarıda Şinjan'daki yangınlıkla sahipimiz boyunca uçurlarını anladık. Hem de dostlarımızdan kaygan uçurlar akarsak, Patigül Hanım kuşkepsiz karşılığımız adayandıkınız hayırlı olsun. Turgun Mehmet isimlik anlıkçımız Kaşkar Peyzevat'tan programımızı yaktırıp anlayıp da kuşkepsiz karşılığımız Armağaysız diken uçurumuzunu tapşırıp aldık. Kaysar Ayal isimlik anlıkçımız mı? Radio aldırki çoğun küçük hem anlıkçılarının kuşal buluşunu ümit kılmayan da bırakmayın. Siz mu kuşal kuram ötün sağlamlık kuşal kuramlık her vakit sizki yer bulsun. Sayfa kuşkepsiz karşılığımız atiyenlikiniz hayırlı olsun. Seherden başlangan işleriniz onuşluk bulsun.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda davamlaştıratımız programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratkatısı Sulushitin'de Maskadam'da anlatılıdı. Anlatıcılarımızdan programımızda Sulushitin əbdisidimi anışını karşalımız. Dostlarımızın yitip kegen uçurlağı Karadigan Bosa Kaysar Ayalı sınırlarımız programımızda yaxtırıp anlap güldeslerini əvət etipti. Onunun başqa Karadigan Bosa Sökre Hanım'ı programımızda yaxtırıp anla etipti. Onunun başqa yeni Karadigan Bosa Mihrigül isimlik anlıqıcımız mı? Korladın programımızı yaxtırıp anlayıdıbdı. Köpten köp rahmet.
1: Bu yıl yaz adetten taşkırı ısıq boldı. Tomuz ısıqda azade yenik hava ötçüdüğün giyimlerini giyin. Giyimlerini kündü almaştırıp duruşka, vaxtı da yüyüşka ahmiyet verin. Suyuqsalan tamaklarını istimal kılın. Ham ve soğuk yemekliklerini az istimal kılın. Eşip kalan koruma tamaklarını yeştin sakınlı. Hava tanşıgıçtın temperaturasını 26 Celsius gradüstün tömer tanşımın. Derezini karallık içip hava almıştırıp durun. Yukarı temperaturluk havarayı körülgen mezgilde uzun vakit sırtı pahaliyat kılıçtın sakınlı. Üçte muhafık aram elip uykunun yeterlik buluşuğu kapalı tıkılın. Tavuz, soğuk içimlik, muz koşulgan kahvanı muhafık içimlik.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.